Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

olsa, zaman dursa, gönül istiyor ki sevip sevilirken bir mucize olsa.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar. Sabahın ilk ışıklarına kadar. En güzel soğullar. En güzel soğullar. Radyo Sahil.

içimde. Yorgunum, huzursuzum, küçücüğüm hala.

Hala korkuyorum, korkuyorum. Bütün gözlere inat, bakışlara inat.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram. Radyo
1: Sahil. Geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Alfez'in en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
2: Şimdi radyo sahilde.

eksik. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman. Bugün

0: Kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

gün ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram.

yavaş. Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem.

aşk değil. Seninki gönül oyunu, şu halime baksana. Seninki sevgi değil, seninki aşk

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam! Arabam!
2: Ver

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

En çok sen lazımken aniden hapseder misin bambaşka dünyalar? Yok bir çarem. Gördüm en yakından ölmek ne sen isterdin de ben asla uslanmam.

Chanson.

Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile

0: Huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başlıyor.

0: Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonu.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
0: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.
3: Çok özledim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
2: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Euro Repar.
1: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.

0: Ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve umuyorum haftanız çok güzel geçiyordur. Beni soracak olursanız bir koşuşturma içerisindeyim. Her günüm farklı. Sabah ayrı bir şey yapıyorum, öğleden sonra ayrı, akşam ayrı derken gün bitiyor. Olsun, Allah sağlık versin, iş güç olsun, hepimiz koşturalım. Tatlı telaşlar olsun yeter ki. Önemli olan bu. Yazınız da umuyorum güzel geçiyordur. Şaka maka Ağustos'ta ortaladık bu arada. Yaz geç geldi, çabuk gidiyor sanki. Yavaş yavaş. Sonbahar ayına doğru geçeceğiz. Gerçi yaz bitmeyecek muhtemelen Aliağa'da. Biraz bir Ekim'i falan bulur diye düşünüyorum. Ekim-Kasım'da artık havalar soğumaya başlar. Ama mental olarak baktığımız zaman yaz ayının, tablodaki yaz ayının bitmesine şurada hemen hemen 2 hafta kaldı. Efendim bugün günlerden Perşembe, biliyorsunuz ilk yarım saatte bir şarkıcımız yer alıyor. Bugün Ebru Yaşar'ı seçtim. Sebep çünkü cumartesi günkü konsere şöyle bir hep beraber hazırlık yapalım ki şöyle şarkıları tekrarlayalım. Orada bağıra bağıra tadını çıkara çıkara konserin keyfini çıkaralım istiyorum. İlk saatimizi En Gözle Döner restoran sponsorluğunda açacağım. Yolda araçlarında bizleri dinlemekte olan sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun, iş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizleri dinleyen sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, memurlarımız, taksi şoförlerimiz, şehir çağat minibüs şoförlerimiz, hepinize kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerim, saygılarım, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenkte bugün kafa nereye, biz oraya. En Gözle Döner restoran sponsorluğunda başlasın. Hoş geldiniz tekrardan.

Valla şu hafta sonu çok çabuk geçiyor, şaka maka. Değil mi? Haksız mıyım? Ebru Yaşar burada gerçi başka konulardan girmiş ama olsun. Biz tatil anlamında bakalım olaya.

Yani burada diyor ki cumartesi günü bitmiş aşkı. Ben tabii her zamanki gibi günlük olaylara çeviriyorum şarkıları. Çok acelesi var gibi. Bir zamanlar bütün kadınların bağıra bağıra eşlik ettiği o şarkı. Sıkıştık mı böyle eşlerimize karşı ya da sıkıştık mı başkalarına karşı? Oho, bizim ne doktorlar ne mühendisler istedi de biz varmadık deriz ya hani. Her kadının bunu bir söylemişliği vardır. O sebepten ötürü bu bütün kadınlara armağan olsun.

şimdi? Ben bunu, bu beni ne doktorlar ne mühendisler istedi diye kalkıp eşime diyemiyorum. Öyle bir şey olmadı. Şu sebepten ötürü. Kendisiyle 15 yaşında tanıştım. Yaklaşık 2004'ten beri, yani 22 yıldır hayatımda. Yani bu doktor mühendis isteme olaylarına fırsat kalmadı da. Galiba yeryüzünde bu kelimeyi şantaj olarak kullanamayacak insanlardan, nadide insanlardan bir tanesiyim. İyi mi kötü mü bilemedim de şu an. En azından bir hava atardık be ya. Bak beni neler neler istedi diye, ama hep hayatımda var olduğu için, herkesi bildiği için kimse de istemeye cesaret edemedi. Efendim, programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Bu kadar.

En gözde döner restoranda artık paket servis seçeneği de var biliyorsunuz. 0232 504-0735 0232 504-0735 iletişim numarasından kendilerine ulaşabilirsiniz ya da Yemek Sepeti gibi uygulamalardan evinize en gözde döner lezzetlerini eve söyleyebilirsiniz artık. Hatırlatmak istedim. Öğle saati yaklaşacak ya birazdan.

Efendim, bugün itibariyle uzun bir süreliğine muhtemelen öyle görünüyor. 3 saat olacak programım tekrardan. Yaz dönemine biraz erken bitirmiş bulunmaktayım. Bugün itibariyle bundan sonra 10-12 arası değil, 10-13 arası burada olacağım. Yani saatlerimiz bir gösterene dek programımız devam edecek. Bilginize sunarım. Yani 12'de hemen kapatıp gitmeyin bir yere. Ben hatırlatayım istedim. Daha doğrusu bahsetmek istedim. Sık sık da hatırlatacağım. Saatlerimiz 1'e gösterene kadar ben burada yayında olacağım. Bilginize sunarım.

Efendim. Bu cumartesi biliyorsunuz Avcı Ramadan Parkı'nda Ala Sanat Günleri kapsamında Ebru Yaşar konseri olacak. Biz de şöyle önden bir hazırlık yapalım istedim. Çünkü birbirinden güzel şarkılarıyla eşlik etmek istiyorum ben de. Sizlerin de eşlik etmesini, konserin tadını çıkartmasını istiyorum. Şöyle bir ön hatırlatma gibi oldu diyelim biz buna. Birazdan 10.30 reklamları gelmiş, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden normal yayın akışımızla devam edeceğiz. Bakalım karşımıza bu hafta hangi enteresan olaylar ve haberler çıkacak.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Yeni sezon, yeni dokunuş.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti.
2: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk, rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, en göze döner. Kebap satışları başladı. Gerçekten çok lezzetli. Ben hemen hemen her şeyini denedim zannediyorum. Her çıkan yeniliği de en kısa sürede gidip denemeye çalışıyorum. Şöyle, benim takıntılarım var. Ben bir, yani şimdi atıyorum mesela kebabı, döneri burada yiyorum. Uzun bir süredir, bir yıl olmuştur, bir yıldır beraberiz. Yanlış anlaşılma olmasın, evet okey sponsorum ama normal müşteri olarak gidip deneyimliyorum. Zaten yemek yemeye çıkacaksam diyorum ki ne yiyeceğim ben bugün? Atıyorum pizzaysa yerim bellidir, işte dönerse yerim bellidir, işte başka bir şeyse yerim bellidir. O sebepten ötürü her şeyini hemen hemen denemişliğim var. Oldukça doyurucu bu arada. Zaten buradan aç kalkmanız mümkün değil. En göze dönerden aç kalkmak mümkün değil ya. Çünkü ortaya bir sürü meze geliyor. Hepsi sınırsız ve ikram. Hani bir yere gittiğimiz zaman evet ortaya başka yerde de böyle birkaç tane meze, işte salata yanına iki bir yoğurtlu bir normal meze geliyor ya. Sonrasında tekrarını istediğiniz zaman hesaba yazılıyor o mezeler. Mesela atıyorum bir çiğ köfte, bir patates kızartması. Evet diğer işte yoğurtlu mezeler, salatalar vesaireler ikinci kez istendiğinde yazılmayabilir ama bir çiğ köfte istediğiniz zaman başka bir yere gittiğinizde, bir patates kızartması vesaire istediğinizde ekstra olarak hesaba yazılıyor ya, işte burada o yok. Burada mezelerin arasında patates kızartması da var, çiğ köftesi de var, işte yeşillikleri, salata, bak salata da bayağıdır bunu söylemiyorum, tekrardan hatırlatacağım sizlere. Herkese, masada kaç kişi var atıyorum, 10 kişi mi? Bir yere gittiniz, başka bir yere gittiniz. 10 kişilik bir masada atıyorum 3 ya da 4 tane salata kasesi koyuyorlar değil mi? Burada herkesin kendine özel salata kasesi oluyor. Herkese kişisel porsiyonlanmış salatalardan getiriyorlar. Birincisi hijyen açısından çok güzel. Kimse kimsenin salatasını, işte çatalını kaşını batırdığı yere ağzımıza yiyoruz neticesinde, değiyor. Bizim ağzımıza değen başkasının çatalına kaşığına değmiyor. Bu hijyen açısından çok güzel. İkincisi, belki ben yağsız yiyeceğim ya da belki ben tuzsuz yiyorumdur ya da belki ben çok limonlu yiyorumdur, değil mi? Herkes kendi damak tadına göre salatasını da şekillendirmiş oluyor. Küçük bir detay olabilir ama bence küçük detaylar fark yaratıyor.

Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım. Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarını. Gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi.

Ben bir ay yaşım, sekiz çizer ayaklarım. Özlemişim sarhoşluğunu bu semtin sokaklarını. Gecenin biri, aptalın biri, kalbinin dışında bekliyor içeri girmeyi.

Efendim tekrardan hatırlatalım. Saatlerimiz bir gösterene dek ben buralarda olmaya devam edeceğim. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi karşıma enteresan bir haber çıktı. 13 yıldır görme engelli olan kadın rehber köpeğini öpmeye çalışırken başını masaya çarparak görme yetisini tekrardan kazanmış. 11 yaşındayken beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini kaybeden Reed, 24 yaşındayken gece rehber köpeği Ami'yi öpmek için eğildiği sırada sehpa ya da kahve masası gibi bir şeye başını çarpıyor. Ertesi sabah uyandığında 13 yıl sonra sol gözünde %80 oranında görme yetisinin mucizevi şekilde geri geldiğini fark etti. Doktorların tam olarak mekanizmasını açıklayamadığı bu travma sonrası iyileşme vakası hakkında herkes şaşırmışlar efendim. Hani eskiden filmlerde olurdu ya, özellikle Türk filmlerinde bir şey olduğu zaman, böyle işte bu tarz bir şey olduğu zaman kafasını vurdu diyelim bir yere, tamam mı? Görme yetisi gittiğinde, filmde tabii ki bahsediyorum. Eline tavayı alır ve adamın kafasına geçirirlerdi. Adam tekrar görmeye başlardı. Demek ki gerçekmiş bu olaylar. Biz gülüyorduk geçiyorduk ama şey gibi düşünün. Tüplü televizyonlar vardı ya, görüntü gidiyordu. İki tık tık yapıyorduk böyle tepesine. Tövbe estağfurullah, tövbe yarabbi. Hani yanlış anlamayın sakın. Hani bu şeyle, konuyla dalga geçtiğim için değil de enteresan geldi. Hep Türk filmlerinde bize böyle abartı bir şekilde izletirlerdi ya, hani şey zannederdik. Hadi canım, bu kadar da olur mu? İyice saçmaladılar dediğimiz bir şey. Gerçek hayatta olunca insan ister istemez şaşırıyor ve kaldı ki tıp bile bu konuda bir açıklama yapamamış yani ondan. Yoksa keşke gerçekten herkeste bu problemi yaşayan, bu engeli yaşayan insanlarda böyle bir şey gerçekten olsa. Keşke herkes düzelse, kimse hastalanmasa, ne güzel olurdu değil mi? Düşünsenize, hiç kimse hastalanmayacak. Özellikle çocuklarımız, keşke özellikle çocuklar hiç hasta olmasa. Aslında dünya çok güzel bir yer. İnsanlar kötü olmasa, hastalıkları olmasa, şöyle kardeş kardeş, güzelce, mutlu mesut. Sanki böyle çizgi filmlerdeki gibi, masallardaki gibi mutlu mesut gitsek, çalışsak ne güzel olurdu. Ama maalesef kötülük her yerde. Bu dünyada kötü olmayan canlılar, hayvanlarımız, bitkilerimiz, insanlar maalesef.

Efendim, en gözde döner restoran sponsorluğunda ilk saatimizi kapatacağız. Şöyle tekrar bir adres iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum. Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18, Taksim Bira'da. 0232 504 0735 0501 641 06 35. Bu numaralarla ister rezervasyon oluşturabilirsiniz ya da paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz yine En Gözde Döner restoranda bu seçeneği de kullanabiliyorsunuz. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramı da bulunmakta. Bol ikramlı bir mekan, geniş, temiz, ferah bir mekan. Etler, yiyecekler, her şey güvenilir yerlerden alınıyor. Kaliteli malzemeler kullanılıyor. Daha da bir şey ben söylemeyeyim. Sizler gidip deneyimleyin. Şimdiden gidecek olanlara afiyet, şifa olsun. İlk saatimiz öyle böyle bitti. Kaldı geriye 2 saat. Reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz. Bakalım karşımıza ne gibi bir haberler, enteresan olaylar denk gelecek. Ben de merak ediyorum. Şöyle bir reklam aralarında, şarkı aralarında geziniyorum ki hani böyle çok böyle eskimiş, hepinizin gördüğü, duyduğu haberlerden ziyade daha yeni yeni böyle oluşan enteresan, ilginç olaylardan bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden siz Teoman dinleye koyun, sonrasında reklamlar. Ben de bu süreçte bakalım sizlere nelerden bahsedebilirim.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
2: Körfez'in en güçlü sesi.
3: Radyo Sahil tam 95'te.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil tam 95'te.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
10: Özlemle Rengarenk devam ediyor.

Efendim, tekrardan merhabalar. İkinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Bu arada radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar var ise sizler de aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız sizlere armağan olsun, tüm radyo sahil dinleyenlerine, Blue Diamond Ala çalışanlarına. O zaman iyi dinlemeler.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtım. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere indirimleri bulunmakta. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de bulunuyor. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi, İzmir Caddesi, No 3 Taksim A'da 0232 616 5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sosyal medya hesaplarını takip edin hanımlar. Çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Bazen çok uygun fiyata altın, takı ve aksesuarlar paylaşıyorlar ve sınırlı sayıda oluyor. O sebepten ötürü hepinizin faydalanmasını istiyorum. Çünkü gerçekten güzel modelleri uygun fiyatlara kampanya olarak sunuyorlar. Bilginiz olsun. Melis Fis'le devam ediyoruz. Turtle diyecek. Aynanın söylemiş olduğu şarkı. Çok güzel söylemiş. Çok yakışmış kendisine. Zaten çok minnoş bir kızımız.

Efendim şimdi Gaziantep'te yaşanan bir olay. Kötü bir olay aslında. Gaziantep'te korkunç olay, tartıştı eşini kolonya dökerek ateşe vermiş. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 gün önce meydana gelen olayda kıskançlık nedeniyle eşiyle tartışan bir kadın bir bidon kolonyayı eşi O.C'nin üzerine dökerek ateşe verdi. 35 yaşındaki emlakçı O.C kolonyanın alev alması sonucu ağır yanıklarla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam ederken O.C'nin vücudunda ciddi yanıklar olduğu bildirildi. Polis tarafından gözaltına alınan kadın olayı anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Eşinden şikayetçi olmadığı öğrenilmiş bu arada O.C'nin. Olayla ilgili tüm soruşturma sürüyormuş. Vallahi adam iyi, şikayetçi olmamış, helal olsun, iyi cesaret. Ben olsam cesaret edemezdim şikayetçi olmamak için ya, tekrardan o kişiyle aynı eve girilmez ki. Bakın şiddetin kadını da erkeği de aynı, yani hani kadınlara yapılan değil erkeklere de, ya bir anlık kıskançlıkla bir işin aslını aslarını öğren, değil mi? Ya öğrendikten sonra gerçekten öyle bir şey varsa bile neden böyle bir şey yapıyorsun? Bu mahkemeler neden var? Boşanabilirsin. Yolları ayırabilirsin. İki taraf için de geçerli bu. Kadın için de erkek için de geçerli. Bu tarz şeylere mail etmeden bir şeyleri bitirilebilir. Zaten o olaydan sonra, aldatmadan sonra sağlıklı bir ilişki yürümeyecek tabii ki. Evet tamam, kadını da bir kadın olarak şu konuda anlamaya çalışıyorum. Kolay bir şey değil. Çok canı yanmıştır muhtemelen. Ama ve lakin çözüm çare bu değil. Yani kimsenin erkek de olsa kadın da olsa birbirine zarar verme hakkı yok. Bir şeyler olmuyorsa, yürümüyorsa yolları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Adam yaptığı şeyde, eğer gerçekten yaptıysa, şimdi işin aslı astarı da nedir bilmiyoruz. Evet, kötü bir şey. Katılıyorum. Kötü bir duygu bir kadın açısından, ama sonuç bu olmaması lazımdı. Böyle bir şeyin hiçbir geçerli sebebi.

0: sen ne görecek acaba?
1: Efendim, Nilkara İbrahimgil ile devam edeceğiz. İstanbul sen benden misin diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Bu şarkı sonrası 11.30 reklamı. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Bu arada tekrardan hatırlatmak istiyorum. Bugünden itibaren tekrardan 3. saate geçiş yapmış bulunmaktayım. Yani 12'de değil, saatler 1 gösterene dek buralarda olmaya devam edeceğim. O sebepten ötürü sık sık söylüyorum ki tekrardan alışana kadar hemen 12'de kapatıp bir yerlere kaçmayın.

0: samba na misin? İstanbul samba na misin? İstanbul samba na misin?
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
8: Reklamlar bitti.
9: Radyosahil.com.tr.
10: Radyo Sahil.
9: Körfez'in en güçlü sesi.
10: Tam 95'te.
11: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No.3 Taksim A'da bulunuyor. Blue Diamond Ala, şöyle, Akbank'ı biliyorsunuz. Akbank'ın oradan İzmir Caddesi'ne, o taraftan girişi de biliyorsunuz. Hemen Akbank'tan oradan İzmir Caddesi'ne dönüyorsunuz. Solda köşede zaten görürsünüz. 0232 616 55 55 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Altının şu an son durumu ne alemde bilmiyorum. En son yükselişteydi. Daha hala yükselmeye devam ediyor mu? Bekleme, duraksama aşamasında mı? Ne alemde bilmiyorum. Ama ve lakin bu yükselmeye başladıysa çok böyle önü arkası geleceğini zannetmiyorum. Borcu olanlar, düğün yapacak olanlar, yatırım yapmak isteyenler çok fazla yükselmesini beklemeden bence bu saydıklarımı yerine getirin, imkanlarınız bütçeniz dahilinde. Zira sonra uçtuğu zaman biliyorsunuz altını yakalayamıyoruz. Şöyle de enteresan bir şey var bizim ülkemizde bu altın konusunda. En düşük olduğu zamanlarda alınmıyor, yükselmeye başlıyor ya böyle. Hele ki pik noktasına böyle yaklaşmaya yakın, hüra, herkes hücum ediyor, alıyor.

diyor. Sonra düşünce üzülüyorlar. Hani bir tane amcamız vardı. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Altın pik yaptı, yükseldi. Daha da yükselecek diye evini satıp altın almış. Sonra altın fiyatları düşünce adam kalp krizi geçirmişti. Hatırlıyor musunuz onu? Öyle olmayın. Bakın. Yükselme hızlanmadan alın. O zaman kâra geçersiniz. Sonrasında ne olacağı belli olmuyor. Düştüğü zaman çok uzun zaman, uzun yıllar boyunca artmaya da biliyor. Ya da çok uzun bir süre pik yapmış vaziyette bekleye de biliyor. Bence düşükten almakta her zaman fayda var. Tabii ki sizin tercihiniz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, film gerçek oldu, isim benzerliğiyle cezaevine girdi, pardon denilerek tahliye edildi. Bir vatandaş kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle cezaevine gönderildi. Gerçek ise 10 gün sonra ortaya çıktı. İsim benzerliği nedeniyle 10 gün boyunca suçsuz yere cezaevinde kalan vatandaş pardon denilerek tahliye edilmiş. Çok şükür ki 10 günde kurtuldum demiş vatandaş. 9. gün sistemde asıl suçlu ile TC kimlik numaramızın uyuşmadığını görüp bana pardon sen suçlu değil misin dediler. Ama beni kesinleşmiş cezam var diyerek bir gün daha hapiste yatırdılar. Bu sebepten dolayı beni işten attılar, psikolojim bozuldu demiş. Şimdi bu adamın zararını kim karşılayacak? Adam işten atıldı durduk yere. Şimdi işveren pardon ya böyle böyleymiş durum deyip geriye alacağını zannetmiyorum. Yani hadi aldı, hadi işine tekrardan geri başladı diyelim. Adamın yaşamış olduğu, adamın ailesinin yaşamış olduğu bu durumu ne yapacağız? Bu psikolojiyi ne yapacağız? Yine iyi 10 günle yatmış, hatırlıyor musunuz pardon filmini? Kaç, 30 yıl mı kalmışlardı içeride? Yine 10 günle yırttım diye adam seviniyor. Yani bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki ağlanacak halimize sevinir oluyoruz, gülüyor oluyoruz yani. Ne diyeyim ki? Bak eski zamanlarda olsa hadi dersin ki ya evet olmuş bir yanlışlık ama teknoloji çağındayız. Yani teknoloji çağındayken bu kadar... Demek ki teknoloji olmasa 10 gün değil, adam o filmdeki gibi belki de 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yatacak başkasının yerine. Trajedi, gülüyoruz ama acı gerçekler.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi Kocaeli'de 3 kadın beğendikleri erkeği kaçırmaya çalışmış. İddia: Kocaeli'de 3 kadın beğendikleri erkeği kaçırmaya çalıştı. İddiaya göre Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akşam saatlerinde oldukça sıra dışı bir olay yaşandı. Sahil yolunda yürüyen bir genç kendisini beğendiklerini öne süren 3 kadın tarafından durduruldu. Gencin şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştığı sırada kadınların "Bir dakika, sen bizimle geliyorsun" diyerek genci götürmeye çalıştıkları iddia edildi. Genç ise yaşananları önce şaka zannetti, sonrasında durumun ciddi olduğunu görünce çevredekilerden yardım istediğini öne sürdü. Olayı gören vatandaşların araya girmesiyle tarafların birbirinden ayrıldığı iddia edilirken, gencin olay sonrası arkadaşlarına "Kocaeli'de başıma gelmeyen kalmadığını" dediği öne sürülmüş. Sosyal medyada tabii ki kısa sürede gündem oluyor bu konu. Kaçırılmak bile nasip işi ve biz mesajımıza cevap olamıyoruz diye esprili şekilde yorumlar gelmiş. Şimdi beyler, nasıl oluyormuş? Son dönemlerde beylerimiz artık tacize uğramaya başladı. Sonrasında kaçırılmaya başladılar. Nasıl bir duyguymuş acaba? Ya... Devran döndü. Eskiden kadınları rahat bırakmıyorlardı. Sokakta rahat rahat yürüyemediğimiz zamanlar oldu. Gerçi hani bizim alamıza çok şükür ki bu tarz şeyler söz konusu değil. Allah'tan gerçekten hani alanın halkı bu konuda insanlara daha saygılı. Hani bu tarz şeyler çok fazla yaşanmadı. Yani ben şahit olmadım böyle bir duruma. Ama gerçekten kadınların yarası, hani tacize uğramak, sözlü ya da fiziki, ya da bu şekilde kaçırılma vakaları hep bizim başımıza geliyordu. Biraz da beyler çeksin, onlar uğraşsın. Belki bizim ne hissettiğimizi anlarlar da, bütün beyler için söylemiyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Bu konularda böyle saplantılı derecesinde olanlar var. Belki anlarlar da biz kadınlara ilişmekten vazgeçerler. Böyle de söyledim ama tırsmıyor da değilim. Bir gün var ya, başıma bir şey gelecek dışarıda. Hadi hayırlısı. Bazen çok açık sözlü olmamak gerekiyor ama bazı şeyleri de beylerin yaşaması gerekiyor. Yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Anlasınlar halimizi. Kadın olmak ne kadar zor bu ülkede ya da diğer ülkelerde. Diğer ülkelerde de buna benzer şeyler yaşanılıyor. Biraz da bir ülkede erkek olmak ne kadar zor kelimesi geçsin istiyorum ve istiyoruz bütün kadınlar olarak.

Efendim, ikinci saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra dediğim gibi bundan sonra saatlerimiz 13'ü gösterene dek ben buralarda olacağım. Bir yere ayrılmayın. 12'de hemen kapatıp gitmeyin. Olur mu? Blue Diamond Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Efendim, bu arada Blue Diamond Alia'nın çeşitli fabrikalarla anlaşmaları bulunmakta, işbirlikleri bulunmakta. Sosyal medya hesaplarını da takip edin. Hanımlar, beyler, beyler de takip etsin ya. Belki eşinize bir hoşluk, bir sürpriz yapmak istersiniz. Orada kampanyada olan güzel, hoş takılardan hediye etmek istersiniz. Hediyenin illa bir özel günü olması gerek yok. Beyler, özel gün dışında da eşlerinize ufak da olsa bir hediye mutlaka alın ara ara. Tamam, biliyorum diyorsunuz. Özlem Hanım, normal zamanda hediye götürdüğümüz zaman altında bir şey arıyor, sonra başımız belaya giriyor diye haklı olabilirsiniz. Ama bunu sizin alıştırmanız lazım. Siz sadece özel günlerde hediye alarak alıştırırsanız, tabii ki sonra normal günde aldığınız zaman yılda 10 yılda bir arada alınan hediyeyi kadın tabii ki acaba mı der. Yalan mı? Değil. O yüzden sizler küçük küçük adımlarla eşlerinizi alıştırın. Ya da kız çocuğu olanlar, kızlarınıza da aynı annesine aldığınız gibi ona da annesine hediye verirken görsün, ona da verin. Ve erkek çocuklarınız da eşinize hediye verirken, güzel sözler söylerken mutlaka sizi görmesi gerekiyor. Görsün ki onlar da ileride eşlerine ona göre davransın. Kız çocuklarınız görsün ki ona göre eş seçimi yapsın. Bak, yine her seferinde bu konuya girdiğim zaman duygusal boyuta da şöyle bir geçiş yapıyorum. Neyse, çok konuştum değil mi? Ümit Yaşar, çatla geber diyecek. Şarkının adına bak, çatla geber. Tüm çatlayıp gebermesini istediğiniz kişilere armağan olsun. 12 reklamları reklamlardan sonra buralardayım.

0: Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Arka arka geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.
7: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk yarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil Tam 95'te.

Maşallah. Efendim, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Anonslarımı duymayanlar şu an bir şok geçiriyor olabilir. Efendim, bundan sonra saatlerimiz 13 gösterene dek sizlerle olacağım. Normal kış yayına kışına erken, bir tık erken başlamış bulunmaktayım. Şimdi biraz sonra bir firmadan bahsedeceğim. Sürpriz bir firma, yepyeni bir firma. O yüzden dikkatli dinlemeni

Efendim şimdi yepyeni bir firma açılmak üzere Kozbeyli köyünde bulunacak bu firmamız. Reva Vela diye çok güzel bir restoran açılacak. 21 Ağustos'ta resmi olarak açılışlarını gerçekleştirecekler ama öncesinde bir hafta boyunca sizlere bu mekanın açılış duyurusunu yapmak istiyorum. Çünkü neden? Açılır açılmaz bomba gibi bir kampanya da yapacaklar sizler için. Şimdiden hazır olun. Çok güzel bir mekan Poça Kozbeyli köyünde. Manzara deseniz eşsiz manzara. Ve bu mekanda, bu restoranda neler olacak? Şimdiden yavaş yavaş bahsetmeye başlayalım isterseniz. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri yer alacak. Eşsiz manzara eşliğinde. İlerleyen dönemlerde sürpriz sanatçılar olacak. Çok güzel sanatçılar sahne alacak burada. Hafta sonları kahvaltı olacak. Yine eşsiz manzara eşliğinde yöresel ürünlerden oluşan çok güzel kahvaltısı olacak. Hasan Usta başında olacak mekanın, tabii ki kendi mekanı, kendi el lezzetleriyle birbirinden güzel yiyeceklerini sizlere ulaştıracak. Duyanlarınız illaki olmuştur Hasan Usta'yı. Gerçekten çok güzel, enfes, lezzetli yemekler yapmakta kendisi. Herkes de biliyor. Hani deneyimlemeyenler illaki vardır. Biz de deneyimlemeyenlerin keşfetmesi için burada ben dilim döndüğünce, elimden geldiğince sizlere anlatmak istiyorum. Ama şimdi bu hafta böyle birazcık gizemli şekilde gideceğiz. Sonrasında resmi açılışı 21 Ağustos'ta gerçekleştirdikten sonra en şeffaf haliyle her şeyi sizlere burada bahsetmeye başlayacağım. Kampanyadan bahsetmeye başlayacağım. Hazır olun. Çok güzel bir mekan sizlerle olacak.

Efendim saatlerimiz 13'ü gösterene dek ben buralardayım. Tekrardan şöyle bir anons geçmek istedim. Şimdi çok güzel bir mekan açılacak ayın 21'inde. Reva Vela. Ve bu mekan eşsiz bir manzaraya sahip. Konumu güzel, mekanın içi çok güzel, çok şık tasarlanmış bir mekan. Sizler de sosyal medyasından gitmeden önce inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi 21 Ağustos'ta resmi olarak faaliyete başlayacaklar ve sizlere çok güzel bir sürpriz kampanyası olacak. Ama şu anda kampanyadan bahsedemiyorum. Başladığı an kampanyası hemen ben de sizlere buradan duyuracağım. Şöyle eşsiz deniz manzarasında güzel, keyifli bir akşam yemeği istiyorsanız, bir de şöyle sanatçılar da olsun istiyorsanız doğru tercih. Ya da hafta sonu mesela, hafta sonu şöyle güzel bir kahvaltı manzara eşliğinde düşünüyorsanız yine yöresel lezzetlerle hazırlanmış kahvaltılarını deneyimleyebileceksiniz. Reva Vela, Kozbeyli Köyü'nde, Kozbeyli Küme Evleri, No 619'da. Instagram adreslerini vermek istiyorum. Reva Vela Restorant. Reva Vela Restorant. Yazın, takibe alın. Şimdiden takip etmeye başlayın. Şöyle bir inceleyin. Orada kampanyadan da bahsediyorlar. Ben burada bahsetmiyorum daha ama orada sürpriz, açılışı özel olan kampanyadan da bahsediyorlar. İnceleyebilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar da sahne alacak. Çok güzel, çok keyifli bir yer. İster akşam yemeği için, isterseniz kahvaltı seçeneği için gidebilirsiniz. Eşsiz yöresel lezzetler. Anadolu'nun o güzel lezzetleri hem akşam yemeğinde hem kahvaltıda sizlerle buluşacak.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyosahil.
6: Efendim, İrem Derici ile dönüş yaptık reklamlardan. Durum çok acil diyecek. Saatlerimiz 13'ü gösterene dek buralardayım. Programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam

Efendim, programımız devam ediyor. Şimdi delikanlı bir çocuğumuzdan bahsedeceğim sizlere. Genç delikanlımızdan. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaz tatilini çalışarak değerlendiren 14 yaşındaki Buğra Koç. 3000 lira günlük kazanıyorum, ayda 90.000 TL'yi buluyor. Kazancım askeri ücretin 3 katı, 14. günümde kendime akıllı telefon aldım demiş. Şimdi normal şartlarda tabii ki bu mesleği yaptığımız zaman bu gencimizin kazandığı miktarları kazanamayacağımızı hepimiz biliyoruz. Neden? Çünkü biraz da kendisinin yaşından dolayı insanların sempati duyup alışveriş yaptığını düşünüyorum. Yoksa öyle bir şey söz konusu olsa hiç kimse ağır şartlar altında çalışmayıp bu mesleği yerine getirebilirdi. Şimdi şu açıdan bir yandan iyi, bir yandan kötü. Bir yandan hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor. Yani kendi emeğiyle para kazanmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu öğrenir iken, bir yandan da özellikle erkek çocuklar açısından çok tehlikeli bir durum. Neden? Şimdi çocuk mantık olarak diyecek ki ya ben bir ayda 90.000 TL para kazandım, neden okuyayım ki mantığı oluşuyor. Özellikle genç jenerasyonlarda şu an. Tehlikeli bir durum. Bundan etkilenerek, hep bu şekilde gidecekmiş gibi düşünerek sonrasında eğitim hayatını erteleyebilir. Burada ailelerinin o hassasiyeti görmeleri gerekiyor. Çünkü bu vermiş olduğu cevapta ben birazcık bir tedirgin olmadım değil. 14. günümde akıllı telefon aldım, işte şu kadar ayda şu kadar para kazanıyorum gibisine yorum beni çok tedirgin etti. Zannediyorum ki bu delikanlımız inşallah olmaz ama hani eğitimde problem inşallah yaşamaz. Yoksa bizler de yaz tatillerinde çalıştık. Bizim jenerasyonda bakmayın şimdiki, şimdi

çocuklarımıza kıyamıyoruz vermeye ama bizim bize yapılan mı, bizim yaptığımız mı daha önemli, daha değerli, orasını şu an ben de bilemedim ama gençlik yıllarımda 14, 15, 16 yaşlarında ben de hep yaz tatillerinde çalışıyordum ve benim gibi bir sürü arkadaşım vardı.

Şimdi güzel bir şekilde limonata satarak oldukça yüksek meblağ kazanan gencimizden bahsettik. Bir de tam tersi bir durum var, ondan da bahsetmek istiyorum. Bu kez Ordu'da 9 yaşındaki Alper 10 liraya aldığı suyu kar koymadan yine 10 liraya satıyormuş. Fazla para vermek isteyen müşterilerin parasını da geri çeviriyormuş bu arada. Yorumlara şöyle bir bakıyorum. O sırada 1'e 5 katan esnaf, yavrum benim senin paranın bereketini Allah sana geri versin. Bu yaşta çalışmanın kazanmanın bilincinde. Nasiplenmek de bir nimet gibi yorumlar da var. Bir de çocukla dalga geçmişler. Mümkünse sen işte gelin büyüdüğünde esnaf olma kardeş vesaire vesaire gibi. Halbuki belki de çocuk burada başka bir şeyi temsil ediyor ya da başka bir şeyin mesajını veriyor. Çocukları eleştirmek bu konuda hoş değil. Yani şöyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bak şu da güzel bir şey. Bahşişi de kabul etmiyor. Evet belki ilk kulağa geldiğinde bunu söylediğimiz zaman ya saf mı falan muhabbeti oluyor ama belki de böyle bazı şeyler değişecek. Ve belki de bu şekilde müşteri kitlesini oluşturuyor, bilemeyiz. O yüzden ya da sadece heves etmiştir. Çalışmaya heves etmiştir. Ailesi de böyle bir seçenek bulmuştur. Dediğim gibi bizler de küçükken çalıştık. Şu an kıyamıyoruz çocuklarımıza. Gerçi çalıştırmayı düşünsek dahi çocuklar artık istemiyor. Neden? Herkes şu an kısa yoldan zengin olma derdinde. Eskiden bizler yaz tatilinde çalışırdık. Ben çok esnaf yanlarında çalıştım. O yüzden bizler de çalışırdık, paramızı biriktirirdik. Sonrasında okul döneminde kendi kazandığımız parayı harcardık. Ya da yaz tatilinde kendi çalışıp kazandığımız parayla gezer tozardık. Hoş bu kadar da gezip tozamıyorduk. Çünkü bizim jenerasyondakiler bilir, aileler bir yerlere gitmemize izin vermiyordu. Hep yaptığımız tüm gençlik gittiğimiz geziler şeyler kaçak göçekti vallahi billahi. En azından benim öyleydi. Geçen arkadaşlarımla buluştum, lise arkadaşlarımla, kızlarla şöyle bir konuştuk da gerçekten dedik yani biz zor bir zamandan geçmişiz. Hem de bu kadar tehlike yoktu o zamanlar sokaklarda. Ona rağmen bu kadar her şeyimiz didik didik edildi, hiçbir yere izin verilmedi. Şu anki gençler her anlamda o kadar şanslı ki umuyorum bu şanslarının kıymetini bilir.

0: Efendim, Foça'da Kozbeyli köyünde yepyeni bir mekan açılmak üzere. Nasip olursa 21 Ağustos'ta bu güzel eşsiz manzaraya sahip olan ve mekanımız Revavela Restorant sizlerle olacak. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetlerini eşsiz manzarası eşliğinde ister ailecek, ister iş arkadaşlarınızla ya da kendi tek başınıza şöyle kafa dinlemek, o eşsiz manzaralı güzel bir yemek yemek istiyorum diyorsanız Hasan Usta'nın ellerinden çıkan o lezzetli yemekleri 21 Ağustos'tan itibaren deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca çok büyük sürprizleri olacak, güzel bir kampanyası olacak. İlerleyen zamanlarda sürpriz sanatçılar sahne alacak bu mekanda. Ben kahvaltı etmek de isterim. Güzel bir mekan, güzel şöyle bir manzarası olan bir yer önermek ister misiniz, istiyoruz Özlem Hanım diyorsanız yine Revavela'da hafta sonları cumartesi ve pazar eşsiz güzel bir manzarası var. Bu arada gerçekten gittim, gördüm, bayıldım. Manzarada kendinizi kaybediyorsunuz, öyle diyebilirim. Bu güzel manzarada yine yöresel lezzetlerden oluşmuş kahvaltıları da bundan sonra afiyetle tüketebileceksiniz. Sadece 21 Ağustos'a kadar beklemeniz lazım. 21 Ağustos'tan itibaren hizmete başladığında dediğim gibi çok güzel sürprizleri, kampanyaları da olacak sizler için. Ama ben yine de adres ve iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619. Instagram adresleri Revavela Restaurant. Rezervasyon numaraları 0532 741 54 35. Bu numarayı ve bu ismi bundan sonra çok sık duyacaksınız. O zaman bugünlük artık bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Daha ben artık gideyim yavaştan yavaştan. 3 saat oldu sizin beyninizde böyle bıdı bıdı bıdı bıdı konuşuyorum. Bu çenemi uzun bir süre daha bu şekilde çekeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Az konuşmaya çalışacağım sizler için. Sıkmadan eğlenceli.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.
0: Daha sona ermedim. Jenerik hemen geçti. Daha buradayım. Çenem düştü. Şöyle, az konuşmaya çalışacağım. Daha eğlenceli bir program yapmaya çalışacağım. 3 saatlik dilimde sizleri sıkmamak adına. Vedam bile uzun sürdü farkındayım ama ilk günün gazabı diyelim. O zaman yarın sabah kaldığımız yerden görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Yarın sabah saatlerimiz 10-10 geçeği gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: sahil. Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorep Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorep Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Eurorep, Eurorep.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil.

Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 95 frekansından Radyo Sahil'den ben Serap Atmaca. Sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Aramıza. Seni şöyle alalım. Bak kara kedilere gidecek bir şarkıyla açtım programı. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, sevgiler, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun. Oh, hadi bakalım. Dışarısı sıcak. Evimizde şarkılarla içimizi ısıtalım.

Arada iki deli muhabbetleri iyidir canım. Hep böyle yanın başınızda bir tane daha deli olmalı sizin kadar sizi anlayan. Efendim 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin dünyanın her yerindeyiz. Duyanlar duymayanlara söylesin lütfen. Gönül köprüsü de olmak isterim.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Valla arada kendimizi ödüllendirmek istiyoruz değil mi? Evde böyle her gün ye iç nereye kadar? Arada gerçekten bir kendinizi ödüllendirin derim. Şimdi Aliağa'nın en güzel lokasyonunda böyle ailecek gidebileceğiniz bir yer gerçekten çok güzel. Hem manzarası çok güzel, hem menüleri çok güzel. Her damak tadına uygun menü bulabileceğiniz bir yer. Evet, Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde. Efendim, Seyir Kafe Restoran. Neler yiyebilirsiniz? Şöyle kısaca bir bahsetmek isterim. Mesela gözleme var, fajitası var, makarna çeşitleri var, burgerler, ızgaralar, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Üstüne de şöyle çok güzel tatlı gitmez mi? Vallahi gider. Tatlı deyince akan sular duruyor değil mi hepimizde? Yanında da sıcak soğuk içecekler. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

Efendim, dün akşam çok güzel bir gökyüzünde doğa olayı yaşadık. Bir kere güneş tutulması vardı, sonra meteor yağmuru izleyeceğiz dedik ama ben hiç göremedim. Bu meteorlar buraya mı uğramadı, gökyüzü net mi değildi bilemiyorum. Bütün gece gökyüzüne baktım ama neredeyse saat 2'ydi uyuduğumda. Balkona bir geçtim, böyle gökyüzünü seyrettim ama bir tane meteor yok yani, önümden, gözümün önünden geçmedi. Anca böyle işte sosyal medyada çekenlerden izliyoruz bakalım. Neden buraya uğramadı bilmiyorum o meteorlar. Evet, gökyüzü, doğa gerçekten böyle, özellikle doğa insana çok iyi gelen şeylerden bir tanesi. Ne olur böyle doğayı kirletmeyelim ya. Şimdi yaz ayları hepimiz dışarıdayız. Yiyoruz, içiyoruz. Sahilde oturuyoruz, deniz kenarında oturuyoruz ama hatta en son şuna şahit oldum. Konser alanında konser izledik biliyorsunuz. Konserden sonra ya, inanılmaz hayrete düştüm. Yerlerdeki o çöplerden, pet şişelerden, poşetlerden işte çekirdek yemişler, atmışlar. Yahu evde de böyle mi yaşıyorsunuz? Yediğinizi, içtiğinizi hemen oraya mı bırakıyorsunuz? Yani poşet denilen bir şey var. Ya da ne bileyim, elinde tut, her yer çöp tenekesi bir şekilde var, çöp kutuları. Yani bu kadar zor olmamalı. İki adım attıktan sonra o çöp kutusunu atmak. Arkamızı, ya sağ olsun temizlik görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Belediyenin temizlik görevlilerine, çoğu da kadındı, emekçi kadınlar. Çok teşekkür ediyorum ama tabii ki onlar hayatımızda olacak ama nereye kadar? Yani hepimize yetişemezler ki. O yüzden lütfen doğaya güzel davranalım, doğaya duyarlı davranalım. Yani çocuklarımıza bırakacağımız tek miras olabilir. Birazcık daha dikkatli olalım, olur mu?

Efendim programın başında araçlarında dinleyenlere selam sevgi göndermiştim. Sevgili Gülşen şu an aracında beni dinliyormuş. Bu güzel şarkı da sevgili Gülşen'e ve iki güzel tatlı kızına gelsin.

Efendim, şimdi özel günlerimizi daha da özel kılmak isteriz değil mi? Böyle şimdi artık evlerde birçok şey yapılmıyor. Hele hele pandemiden sonra çok değiştik gerçekten. Günlerimizi bile böyle dışarıda yapıyoruz. Arkadaş toplantılarımızı dışarıda yapıyoruz. İşte doğum günlerimizi dışarıda yapar olduk. Zaten hani evler de artık o kadar küçük ki herkesi çağırmaya kalksan zaten almıyor. Güzel mekanlar var tabii ki Ala'da gidebileceğimiz. Hem sevdiklerimizle hem ailemizle. Doğum günlerimizi, toplantılarımızı, nişanlarımızı, sözlerimizi yapacağımız böyle kendimizi rahat hissettiğimiz yerler ararız her zaman. İşte onlardan bir tanesi seyir kafe, restoran. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Güzel günler daha güzel olsun, daha güzel anılar biriktirin diye. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa.

0: Reklam. Reklam.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
5: Efendim, kısa bir reklamın ardından Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Şimdi sıradaki şarkı Karanlık Dünya. Bakalım neler anlatıyor.

Efendim şimdi çocukluğumuzdan beri Ağustos böceği ile karınca hikayesini herhalde duymayan, dinlemeyen yoktur değil mi? İşte karınca çok çalışkandır, Ağustos böceği ise yer içer gezer. Hatta tembel insanları da Ağustos böceğine benzetiriz değil mi? Şimdi sabah bir video çıktı karşıma, gerçekten çok etkilendim. Bakın, Ağustos böceğini bundan sonra yargılamayacağız. Yan gelip yatıyor diye ona bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü Ağustos böceği yeryüzüne çıkabilmek için 10-15 yıl toprağı kazıyormuş. Düşünün, 10-15 yılda anca topraktan çıkabiliyormuş Ağustos böceği. Sonra mı? Sadece 2 haftası varmış yaşayabilmek için. Vallahi tüylerim diken diken oldu. Yani 10-15 yıl uğraş, işte gökyüzüne çıkacağım, göreceğim diye. Sonra 2 hafta yaşayabilme. Ne kadar haklıymış Ağustos böceği yan gelip yatmakla ve gezip tozmakla aslında, değil mi? Vallahi bu hikayeden sonra Ağustos böceğine gerçekten hiçbir şey söylememeye karar verdim. Ya biz insanoğlu da öyle değil miyiz? Yani birilerini yargılamadan önce bir düşünün, ne olur düşünün. Belki onun geçmişinde inanılmaz bir hayat hikayesi saklı, inanılmaz bir yaşantı saklı. Ama biz hemen yargılamayı seçiyoruz değil mi? Bakın, Ağustos böceğini de yıllarca yargıladık. Şimdi bu saatten sonra ben Ağustos böceğine bir şey söylemeyeceğim. 2 hafta ne demek ya? 2 haftan var yaşayabilmek için. Ya neler sığdırabilirsin ki o 2 haftaya? Hiçbir şey değil mi? Yani sevdiklerinizle bile vakit geçiremezsiniz. Sabah da çektiğim bir videoda da bahsettim. Ben de hani zaman zaman ön yargılı davrandığım dönemler oldu. Ama benim kırılma noktam, videomu izlemeyenler için belki burada da anlatmak isterim, şu oldu. Ailecek tanıdığımız bir hanımefendi vardı. Biz işte eşimle konuşuyoruz ya, diyoruz işte ne kadar çok para harcıyor, deli gibi şunu yapıyor, bunu yapıyor, işte hayatta koşturuyor bir şeyleri yapabilmek için. Sonra bir baktık ki arka planda hanımefendi MS hastası ve atak geldiğinde 6 ay yatağa bağımlı kalıyor. Hiçbir elini kolunu kullanamıyor. Sonra dedim ki, o gün benim dönüm noktam oldu. Elimden geldiğince böyle bir konuda törpülüyorum, frenliyorum, ön yargılı yaklaşmamaya çalışıyorum insanlara. Gerçekten kapalı kapılar ardında herkesin bir hayat hikayesi var. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hele sosyal medyada mı? Hiçbir şey göründüğü gibi değil bence.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzetli olanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Sevdiklerinizle gerçekten güzel anılar biriktirebileceğiniz bir yer. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa. Şimdi bir istek şarkısıyla devam edelim. Sevgili Sitro'ya, Ekvator'a kucak dolusu sevgiler gönderiyorum öncelikle. Vallahi sabahın köründe kalkıyor sevgili Sitro, saat farkı var. Tam bir Türkiye ve Türk hayranı, çok teşekkür ediyorum. Her gün beni böyle internete olduğu sürece, kopmadığı sürece takip etmeye çalışıyor. Çok sadık bir dinleyici, çok teşekkür ediyorum ve Sitro için geliyor şarkımız.

Efendim şimdi çıtır çıtır patates cipslerine herhalde birçoğumuz hayır diyemiyoruz değil mi? Ama bakın o patates cipsi nasıl çıkmış biliyor musunuz? Dünyanın en sevilen atıştırmalığı patates cipsinin aslında müşterisinden intikam almak isteyen sinirli bir aşçı tarafından icat edildiğini biliyor muydunuz? Vallahi ben de şimdi öğrendim. 1853'te müşteri her zaman haklı mıdır? Bakın New York'ta bir restoranda bir müşteri şefe patates kızartmalarını sürekli geri gönderiyormuş. Şef de müşterinin sürekli şikayet etmesine sinirlenmiş, ona unutamayacağı bir ders vermek istemiş. Patatesleri kağıt inceliğinde doğramış, kıtır kıtır kızartmış, üzerine de bolca tuz serpmiş. Müşteri bu yeni çıtır patatese bayılmış vallahi. Yani intikam için yapılmış aslında bu cips ve şu an dünyanın en sevilen atıştırmalığı oldu. Gerçekten çok ilginç değil mi? Nereden nereye bak? İntikamdan adam yani patentini almış, belki de şu an zengin durumdadır yani. Herkesin gerçekten çok sevdiği bir şey patates cipsi. Hani tuzlu muzlu ama maşallah hepimiz tuza hayır deyip demeyip götürüyoruz yani önümüze koyduğumuzda.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler, keyifli sofralar günün her saatinde. Gerçekten böyle yorgunluğunuzu özellikle atmak için, sevdiklerinizle güzel anılar biriktirmek için hemen yerinizi ayırtın derim. Alia'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Alia'da. İletişim 0554-907-1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Alia dedikten sonra bu bölümün son şarkısı geliyor. Birazdan ikinci bölümde sizlerle olacağım sevgili dostlar. Hiçbir yere ayrılmayın lütfen. Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki son şarkımız.

0: Reklam. Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil.
4: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Bu bölümü Loça Restoran sponsorluğunda açıyorum. Değerli Saadet Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum ve tüm Loça çalışanlarına, yine tüm emekçilere sevgiler gönderiyorum. Ve bu şarkı da onlar için geldi.

Efendim, Loça Restoran sponsorluğunda devam edelim. Şimdi Ali Ağa'ya çok yakın Loça Restoran, Çakmaklı köyün, Çakmaklı mahallesinde sevgili dostlar. Gerçekten bir kere çok huzur verici bir ortam. Böyle denize sıfır. Yemekleri de çok güzel, mezeleri de çok güzel. Ailecek gidip gönül rahatlığıyla oturup orada eğlenebilirsiniz. Hafta sonları canlı müzik var. Canlı müzik sevenler için de duyurulur. Cuma, cumartesi akşamları canlı müzik var. Yine et menüleri, balık menüleri, şahane mezeler sizlerle buluşuyor. Bir de yaz aylarında tabii ki denize sıfır olması da çok büyük avantaj. Gerçekten hem denizinize girebilirsiniz hem de orada oturup işte yiyeceklerden, içeceklerden faydalanabilirsiniz. Çok güzel bir sahile sahip bir kere. Böyle hani oturduğunuz yerde deriz ya, elimizi uzatsak denize dokunacağız belki. O kadar güzel bir lokasyonda Loça Restoran. Güler yüzlü personeliyle sizleri ağırlıyor. Çok keyifli dakikalar, saatler geçiriyorsunuz ve evinize geliyorsunuz. Gerçekten bağımlısı olabilirsiniz. Çakmaklı sahilinde Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi No 2, Çakmaklı Ali Ağa'da. Şimdiden rezervasyon yaptırın. Bak, hafta sonu bir planınız yoksa, ne yapacağım, nereye gideceğim diye düşünüyorsanız, böyle çok Ali Ağa'dan da uzaklaşmak istemiyorsanız, şahane bir ortam, şahane bir mekan Çakmaklı sahilinde sizleri bekliyor. İletişim 0542-130-0993, Instagram Loça Restoran Ali Ağa.

Efendim şimdi bir araştırma yapmışlar. Vallahi hiç de katılamayacağım bu araştırmaya açıkçası. Hızlı yürür müsünüz bilmiyorum. Ben hızlı yürürüm. Hızlı yürümeyi severim. Böyle çok yavaş insanlara da hiç tahammülüm yok. Biraz valla hiperaktiflik var herhalde. Şimdi hızlı yürüyen kişiler daha hırslı oluyormuş. Hadi canım. Valla hızlı yürürüm ama hiç de hırslı değilim. Hiç hırslarım olmamıştır. O yüzden dedim ya katılamayacağım bu araştırmaya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Siz de hızlı yürür müsünüz? Ya da hızlı yürüyorsanız hırslı mısınız? Valla benlik bir araştırma olmamış açıkçası.

Efendim işte zamanın rapleri böyleydi. Mansur Ark maalesef dedi. Şimdiki rap şarkılar daha böyle ne bileyim. Yani daha naifmiş ya bizim dinlediğimiz rapler. Biraz böyle hani şimdiki raplere benzemese de. Ama seviyoruz. Çok güzel rap şarkıları da var tabii ki. Müzik güzeldir ya. Müziğin her çeşidi güzeldir. Her dili güzeldir. Yeter ki biraz daha böyle küfürlü olmasın ya. Çocuklar çok fazla dinliyor çünkü. Efendim Loça Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Gerçekten Ali Ağa'ya çok yakın Loça Restoran. Hani hafta sonları böyle gidecek yer arıyoruz. Bazen Ali Ağa dışına çıkmak istiyoruz. Hem denizinize girebileceğiniz hem de çok güzel vakit geçirebileceğiniz, çok güzel yemekler yiyebileceğiniz bir yer Loça Restoran. Vallahi şimdiden rezervasyon yaptırın derim.

Aliağa Çakmaklı Mahallesi'nde, Sahil Caddesi No.2'de, Çakmaklı Aliağa'da. Bu arada cuma cumartesi akşamları canlı müzik vardı. Böyle canlı müziği seviyorsanız, güzel menüler eşliğinde müzik size eşlik ediyor. Loça Restorant iletişim 0542 130 0993 efendim.

Efendim, şimdi bir apartman katında oturuyorsunuz. Lavaboya girdiniz ve klozetin içinden bir yılan çıktı. Vallahi şaka yapmıyorum. Ne hissedersiniz? Herhalde çığlık çığlığa hepimiz kaçarız değil mi? Yılanı görünce bakışacak halimiz yok. Şimdi böyle bir olay Antalya'da gerçekleşmiş sevgili dostlar. Bir apartman dairesinin klozetinde aman Allah'ım, bir ev sakini girmiş ki yılan. Çok korku dolu anlar yaşamışlar.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: Utanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: güzel günleri.
1: Efendim, teknik bir hatadan dolayı kısa bir süre sizlerle olamadım. Programın da sonuna geldik sevgili dostlar.
0: Kadarım bir şişe kadarım inan. Sensiz bir an sana değil bana zarar.
1: Loce Restoran sponsorluğundaki bu bölümü de kapatıyorum. Programın sonuna geldik dediğim gibi. Zaman yine su gibi akıp geçti ve Allah nasip ederse yarın sizlerle olacağım ama şimdi radyo dostlarına bir alkış göndermek istiyorum. Veda şarkım aynı zamanda Mustafa Bey'e ve tüm sevdiklerine, iş arkadaşlarına gelsin. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın ama yarın da beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklam. Reklam. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 0915.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim: 0212 373 13 00. Web sitesi: www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar bitti.

0: on a rien de son. Il y a la ça doule
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.

Mahmut'un Ay Muhabbet'teki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Yıldız Tilbe ile yaptık. Bir Seni Tanırım radyonuzdaydı. Vatana, millete de işte sildiliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Ve bir Yıldız Tilbe şarkısıyla daha devam edeceğiz. Bu sefer Aleyna Tilki'den Yalnız Çiçek. Hoş geldiniz.

Taburama radyonuzdaydı. Herkesin zaman zaman böyle şeyler başına gelebiliyor. Biraz boyla alakalı herhalde. Yani boy kısaysa taburama geldi olayı daha kısa sürede oluyor. Hani şey deniyoruz da benim boyum kısa burama çabuk geliyor, üzmeyin. Ay ay ay. Benim biraz daha geç geliyor. Yani daha bir dolması gerekiyor. Karma ve Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakınız. El alemde ne patronlar var dedirtecek bir haber. Ne şahısı besiyor. Bütün patronlarımızın örnek alması gereken bir haber. Patrondan çalışanlarına unutulmayacak jest denmiş efendim. 47 kişiye lüks otomobil hediye etti. İşte bu. İşte bu ya. İşte bu. Yeşil sahalarda görmek istediğimiz patron modeli bu. Hindistan'ın Kerala eyaletinde faaliyet gösteren bir şirket kuruluşunun 30. yılını çalışanlarına otomobil dağıtarak kutladı. Nasıl kazanıyorsa şirket. Şirket uzun süredir bünyesinde çalışan ve başarılarıyla öne çıkan 47 personele... aralarında Range Rover var. Ana bildiğin şey lüks arabalar var yani. Bulunan otomobiller hediye etti. Araçlar Kerala'nın Kozhikode kentinde düzenlenen 30. yıl etkinliğinde sahiplerine teslim edildi. Peki hani aralarından seçilen 47 çalışana mı yoksa toplam 47 çalışan var da hepsine mi bu hediye edildi? Çünkü öbür türlü çok, bir de çok ayıp olur yani. Düşün, beraber çalışıyorsun. Tamam, işler farklı olabilir şirkette ama aynı şirkettesin, çalışıyorsun. Yani sen de terak atıyorsun, o da terak atıyor. Ona lüks bir otomobil hediye ediyorlar. Sen aslansın. Sen kaplansın, sen şirket hepimizin. Dağıtılan 47 otomobilin toplam değerinin yaklaşık 200 milyon rupi, yani yaklaşık 100 milyon TL olduğu açıklandı. Şirket yönetimi hediyelerin çalışanların yıllar boyunca gösterdiği emeğe ve şirketin büyümesine yaptıkları katkıya karşılık verildiğini belirtti. Vallahi helal olsun. Audi Q8 var. Range Rover var. Sonra şeyler var ve daha böyle sıradan hani onlar herhalde şey beyaz yaka mavi yaka. Orada da mı ayrım yaptınız? Sanki böyle olabilir yani. Otomobiller çalışanların evet bak şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı. O zaman ben şunu söyleyeyim yani bizde olsa mesela bu lüks araçlar muhtemelen esasında şirkette pek bir işe yaramayan ama kendini iyi pazarlayabilen o personellere giderdi. Bu daha düşük kalitedeki araçlarsa asıl şirket için karınca görevini üstlenmiş olan ama çalışmaktan başka bir düşüncesi olmadığı için arka planda oyun çevirmeyip sadece işiyle gücüyle uğraşan, o yüzden yıldızı çok parlamayanlara gitmiş. Bak ben sana söyleyeyim, bu nettir yani, bu dünyanın her yerinde böyledir. Otomobiller çalışanların şirketteki görev süreleri ve katkıları dikkate alınarak dağıtıldı demiştik. Şirket daha önce de benzer bir uygulamayla gündeme gelmişti. 2022 yılında çalışanlarına... Oğlum bu ne? 2-3 yılda bir bunlar ne yapıyor böyle? BMW, Audi, Volvo gibi markaların da aralarında bulunduğu 28 otomobil hediye etmişti. Böyle insanın şimdi burnuna da böyle farklı farklı kokular gelmiyor değil. İkide bir böyle iyi arabalar hediye ediyorsun. Bu paranın kaynağı ne? Kardan. Yaklaşık 10 bin kişi çalışıyormuş şirkette. İşte bak bu hoş bir şey değil bence. 1996 yılında kurulan şirket başta gayrimenkul ve perakende olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan şirket 30. yıl etkinliğinde önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme planını da açıkladı. Ama abi bak ayrım yapıyorsunuz yani 10 bin kişi çalışıyor. Aralarından bu seçmeci olan, daha çok hani yönetime yakın olan, az önce bahsettiğimiz gibi hani kendini iyi parlatabilen tiplere veriyorsunuz yani. Şirket yönetimi otomobil dağıtımını yalnızca yıl dönümü hediyesi olarak değil, şirketin bugünkü büyüklüğe ulaşmasında pay sahibi olan çalışanlara yönelik bir teşekkür olarak değerlendirmiş. Şirket 2030 yılına kadar yeni yatırımlarla faaliyetleri daha da genişletmeyi planlıyor. Mesela her yıl her çalışma farklı farklı çalışma grubu olanlara hediye verecek olsa
Hani yani 10 bin kişi arkadaş. 10 bin kişiye de biz araba vereceğiz ama aynı anda vermemiz mümkün değil. Öyle yıllara bölüyoruz. İşte her yıl böyle belli bir gruba. Yine o Range Rover falan alanlar 4-5 yıl sonra tekrar listeye girerler bak. Hani araba abi model de düştü. Çok da çalışıyorum ben ya. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Valla örnek alınası bir durum yani ne olursa olsun. Darısı bütün şirketlere yani sadece hani şey, kendimizi düşünmüyor. Bütün dünyadaki bütün şirketlere yani ne kadar güzel. Arabalı marabalı yani. Yarım elma gönül elma baktığın zaman.

0: Haleylim radyonuzdaydı.
1: Sen boynuma ve benim nişanımız olsun.
0: Efendim bakınız, tüm sürücülere araçlardaki bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Artık yaz dönemindeyiz. Arabalar bir hayli sıcak. Yani tamam, biz oturduğumuzda klimayı açıyoruz, camları açıyoruz, oh serinliyoruz, ama biz oturana kadar olan bölümde, hele ki bir de güneş altında kaldıysa ama güneş altında kaldıysa da o ilk oturduğunda o direksiyona falan. O çok kötü bir şey o ya. O yüzden o güneşliği falan mutlaka seri yani. Gerçi hani hepimiz seriyoruz ama bazen unutuyorsun, bazen acilen iniyorsun arabadan falan. Güneşe hesap etmiyorsun ya da ondan sonra böyle kapıyı bir açıyorsun, zaten böyle diye bir sıcak hava geliyor üzerine ya. O an anlıyorsun, ben hata yaptım. Efendim bu eşyayı acil çıkarın çağrısı yapıldı denmiş. Biz önce şunu hatırlatalım yalnız. Bu eşyalara geçmeden önce efendim özel... Ya hiçbir zaman o kesin bir şey. Hiçbir zaman bunu yapmayın. Ama özellikle bu havalarda hiç yapmayın. Çocuğu arabada bırakmayın efendim. Çok kısa süreli de olacak olsa... Aman dikkat. Bu zaten aileler biliyor bunu. Zaman zaman duyuyoruz ama üzülüyoruz işte, ne yazık ki. İş ölümlere kadar gidebiliyor o sıcak çarpmasından dolayı. Ne olursa olsun çocuğu zaten arabada bırakmayın. Bakalım neler efendim araçtan acil çıkarın çağrısı yapılmış. Etkisini artıran sıcak hava dalgası. Evet, bu yaz böyle yaşıyoruz. Hava sıcaklıklarını 30 derecenin üzerine çıkarırken demiş, tamam. Yorumlarda bulunuyor. İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı. Bakınız, Avrupa zaten bu sene şaşırdı. Böyle sıcak görmedi onlar. Hani biz biraz daha böyle bağışıklığımız var sıcağa karşı. Sıcak iklim değil sonuçta, ne olursa olsun. Hani Akdeniz iklimi falan filan. Ama Avrupa pek alışık olmadığı için lan diyor, ne oldu? Benim İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı turuncu uyarı yayınladığı bu kritik dönemde uzmanlar park halindeki araçlarda unutulan günlük eşyaların büyük tehlikeler doğurabileceği konusunda bütün sürücüleri uyardı. Yapılan araştırmalar güneş altında bırakılan bir aracın kabin içi sıcaklığının, bakın, ilk 30 dakika içinde ivme kazandığını ve dışarısı 22 dereceyken bile 1 saat içinde 47 dereceye kadar çıkabildiğini gösteriyor. Evet, güneş altında kaldığı zaman dedi ki, kapıyı bir açıyorsun şöyle bir, içeriden böyle sıcak hava patlarcasına yüzüne geliyor. O fena bir şey o. Rekor sıcaklıkların beklendiği önümüzdeki günlerde ise araç içi adeta bir fırına dönüşerek araçta bırakılan maddeleri birer bombaya dönüştürebilir denmiş. Bakın, ilaçlar çok büyük risk. İlk akla gelen şeydi, muhtemelen sizler de onu düşündünüz. Hani powerbank falan da, şimdi ona da geçeceğiz. Ama bu çok enteresan, ilaçlar çok büyük risk diyor. İlk bunu yazmışlar. Sıcak hava dalgasında araçta asla bırakılmaması gereken maddelerin başında günlük kullanılan ve hayati önem taşıyan ilaçlar geliyor. Sağlık uzmanları 25 derecenin üzerinde yapısı bozulan ilaçların araçlarda bırakılmaması gerektiğinin altını çiziyor denmiş. Aşırı sıcaklıkta kimyasal etkinliğini hızla kaybeden insülin kan şekerini dengeleme özelliğini yitirirken, ısı nedeniyle etken maddesi bozulan adrenalin oto enjektörleri ise şiddetli alerjik reaksiyonlarda işlevsiz kalıyor diyor bak. Ve basınçlı tüplerdeki inhalatörler, yani fısfıslar, sıcak nedeniyle sızıntı yapma ve patlama riski taşırken, anjina tedavisinde kullanılan nitrogliserin tabletleri yüksek ısıda buharlaşarak etkisini tamamen kaybediyor. Yani bu muhtemelen çoğumuzun aklına bile gelmemiştir. İlaçları arabadan almak falan. Yani genelde ilaç bırakmayız arabada ama hani böyle günlük kullandıklarımız falan varsa aman dikkat. Bak, şurup ve süspansiyon gibi sıvı ilaçlar da yüksek sıcaklıkta faz ayrışmasına uğrayarak yapısını yitiriyor. Bu nedenle uzmanlar seyahat esnasında bu tür ilaçların araç içinde unutulmaması ve mutlaka yalıtımlı soğutma çantalarında taşınması gerektiğini vurguluyor denmiş. Tabii bu eşyaları da sakın bırakmayın deniyor. Onlar bizim bildiklerimiz, günlük yaşamda sıkça kullandığımız işte telefondur, powerbank'tir, araç içi kamera mesela. Günümüzde hani pek çok araçta var, olması da artık yaşanan bir dünya trafikte zırvalık olunca doğal olarak insanlar bunu kayıt altında almak istiyor. Araç içi kamerayı da araçta bırakmayın diyorlar indikten sonra. E-sigara, ya e-sigarayı normalde de yanınızda tutmayın bence. Bak, elbette hani hiç içmeyin tavsiyemiz bu yönde, temennimiz bu yönde, ama bu elektronik sigaraları ise hepten içmeyin. Ve pil gibi elektronik ürünler yüksek ısıda sızıntı yapıp patlama riski taşırken, bak deodorant mesela, saç spreyi, güneş kremi ve asitli içecekler artan basınçta patlayabiliyor. Yani kısacası araçta bir şey bırakmamamız gerekiyor. Hani araca ait olanlar dışında, bez falan, ıslak mendil falan, o zaten bir süre sonra kurur zaten, o da ayrı bir şey de. Böyle elektronik cihazların hiçbirini, ilaçlar milaçlar ne varsa hiçbirini araçlarda bırakmamamız gerekiyor bu sıcak havalarda ve özellikle dediğimiz gibi bu çocukları asla. Bak hani böyle dün iki dakika ineceğim, ATM'ye gideceğim falan filan diyorsun ya mesela. Hayır, hiç fark etmez, aman en önemlisi de onlar.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Manifest Ayşe Pekkan. Hile radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzun Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakalım neler var neler yok. Lüksün bedeli göründüğünden daha ağır denmiş. Ha, sosyal medyada statü yarışı, evet böyle bir şey var. Bizi asıl bozan bu zaten, bak sosyal medya değil. Sosyal medyada sürekli böyle birileriyle yarış halinde olmaya çalışma gayreti. Ya arkadaş, herkes zengin olacak diye bir şey yok. Keşke olsa. Tabii herkes zengin olsa bu sefer zenginliğin bir anlamı kalmayacak, ama tabii ki niye olmasın herkes olsa. Şimdi olamadığına göre, herkes zengin olamadığına göre bazıları evet lüks bir hayat yaşıyor. Tabii ki keşke biz de yaşayabilsek, ama o lüks hayat karşısında ben niye onunla yarışayım ki? Hani kulvarlar bir defa farklı zaten yani. Ben onunla yarışa girersem batarım. İki güne iflas bayrağını çekerim. Niye zorlayayım kendimi? Yani niye hayatımı kendi, nasıl derler, şartlarım içerisinde güzel bir şekilde yaşamak varken niye böyle birilerine hırs yapıp bu güzelliği de bozmaya çalışayım? Bak, gerekirse borca giriyorlar da. Bir sosyal medyada her geçen gün daha fazla dikkat çeken lüks yaşam paylaşımları ve son olarak milyonluk saatlerin üzerinde ney? Havyar yenilen videolar. Bu bir defa milyonluk saatlerin üzerinde havyar yeme. Bu bir defa zaten sonradan görmeliktir ki. Bir dakika, çok merak ettim. Ben hiç denk gelmedi. Saat üzerinde havyar desek ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Evet, saat bayağı şey, lüks bir saat, doğru. Bakalım bir dakika açılacak mı? Bir video denk geldi, tamam. Ha gayret, bayağı lüks saat. Evet, o lüks saatin üzerine havyar koyuyor. Bunu oradan yiyor. Da, niye? Evet, oradan bak, saatle beraber. Oğlum o saat zaten pis lan. Bak, saatin üzerine havyarı koydu. Hani saat ama lüks olacak. Mesela benim kolumdaki saat olmaz. Yani camı kırılır. Çünkü zaten ben öyle bir şey yapmam. Bu hediye çünkü. Yani ben hediye edilmiş. Bildiğin bak, havyarı koyuyorlar, geliyor böyle şey, kaşıkla maşıkla değil yani. Kaşıkla saatin üzerine havyarı koyuyor, öteki bildiğin yalıyor efendim onu. Ki bu saatler bakteri anlamında tehlikeli olan ürünler zaten. Çünkü sürekli kolumuzda, hani kolumuz terliyor, sürekli oraya buraya açık hava her yere bizle beraber giriyor. Tuvalete bizde geliyor. Sen kalkıp bir de ona havyar koyuyorsun. Bu zaten böyle bir moda sonradan görmektir. Bunun o hakiki zenginler bunu yapmaz. Bak, hiç yapmışlığım yok. Hani atadan zengin olup gelmiş olanlar böyle bir şey yapmaz. Lan bu nasıl bir saçma modadır ya? Bir de şimdi bu biri bunu yapıyor. Herkese ben de yapayım. Bunu sosyal medyada paylaşacak. Lan ne oluyor öyle paylaşınca? Hani ödül mü veriyorlar? Vay arkadaş, sen de iyi zenginmişsin be falan diye mesela. Statüme atlıyorsun. Efendim, beğeni uğruna sergilenen bu içeriklerin bireyler ve toplum üzerindeki etkilerine bakmışlar. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser. Sosyal medyanın başarı algısını değiştirdiğini, gençlerde yetersizlik hissi ve özenti duygusunu beslediğini söyledi. Eser'e göre dijital dünyada statü arayışı zamanla sahte başarı anlayışına dönüşüyor ve bireyleri sağlıksız bir rekabetin içine çekiyor, diyor. Evet, saat üzerinde havyar yemek gibi. Lüks saatin üzerinde havyar yemekle başlayan gösteriş akımı sadece sosyal medyanın yeni trendi değil. Psikoterapist ve aile danışmanı Haydar Alper Eser'e göre bu içerikler gençleri borçlanmaya, özentiye, toksik rekabete ve sahte statü peşinde koşmaya sürüklüyor. Peki ekranlarda izlediğimiz lüks gösterileri toplumda nasıl bir iz bırakıyor, demiş. Vallahi arkadaş, bunu çok samimi söylüyorum. Ben de herhangi bir iz bırakmıyor. Mesela bu olay, şöyle söyleyeyim. Hani o kaliteli marka saatim olsa dahi yapacağım bir şey değil.
saate yazık. Ya da görüyoruz evet mesela borca girenler. Özellikle şu telefon konularında. Arkadaş adam asgari ücretle çalışıyor. Ya da yakın bir maaş alıyor diyelim. Ama her mesela kullanmış olduğu böyle bir model telefon var, marka daha doğrusu. Onun her çıkan yeni modelini alıyor. Ve mutlaka o masada oluyor. Diyoruz ki arkadaş hani nasıl alıyorsun sen bunu? Kredi çekiyorum diyor. Normal kredi çekiyor. Çünkü hani teknoloji ürünlerinde kredi sayısı belli. Onu ödemeye bütçe yok. Sonra bunu ödüyor. Faiziyle beraber. Tabii ödeme borç bitene kadar bu arada firma yeni bir model daha üretiyor, telefon modeli. Genelde 2 yılda bir çıkartırlar biliyorsunuz. Yani ortalaması 2 yılda birdir. Sonra 2 yıl sonra o krediyi bitiriyor. Bir kere daha kredi çekiyor. Yani bu gerizekalı sistem sürekli devam ediyor. Sırf o masada olacak statü olarak gösteriyor. Abi statü diyorsun mesela hani giyim kuşamı, tabii ki insanların giyim kuşamına önem göstermesi çok güzel bir şey. Kendine değer verdiğini gösterir ama hani onda da bütçe önemli. Hani ben kalkıp bütçemi aşan türde bir markaya niye yöneleyim? Çünkü bu sefer ona yöneldiğin zaman pek çok mecburi olan ihtiyacını ertelemen gerekiyor. Ya da iptal etmen gerekiyor. Hayır, önce mecburi olan, gerekli olan ihtiyaçlarına yönel. Ondan sonra bütçene göre o lükse kaçarsın. Değil efendim. Mesela kıyafetlerde de bakıyoruz hep öyle. Aldığım aş böyle böyle hayat sürüyor yani. Sırf ama bak kendini tatmin, yani nasıl derler, hani dediğim gibi insanın kendine özen göstermesi tabii ki güzel bir şey. O ayrı. Tabii ki hani en lüksü almak isteriz. En kaliteli telefonu almak isteriz. Benimki biraz öyle. Vardı aldık. ama bunları alalım derken de bu kadar böyle borca girmek. Sırf aman efendim işte masaya koyalım insanlar görsün. Klasik şey vardır ya, böyle arabanın anahtarını da masaya koymak atılır böyle. Yani iyi bir marka arabaysa o anahtarı masa üzerine durur. O bir kuraldır yani. Toplumda nasıl iz bırakıyor denmiş. Kendi varoluşumuz yetmiyor deniyor. Alper Eser sosyal medyada lüks yaşamın sürekli sergilenmesinin toplumun tüketim alışkanlıklarını etkilemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şöyle bakın, özellikle sosyal medya etkisiyle tüketim alışkanlıklarımız hakkında söz sahibi olmuyoruz artık. Birileri bize bu şey alınmalıdır diyor ve bizler de peşinden koşarak o şeyleri alıyoruz. Çünkü göz önünde olmanın ve konuşulmanın yolu böyle şeylerden geçiyor gibi bir kültür yaratılıyor. Abi bırakın beni, konuşmayın ya. Ha ben zaten yeterince konuşuyorum. Başka varoluşları örnek aldığımız için kendi varoluşumuz yetmiyor bu örnek almalara. Ortaya nur topu gibi eksiklik duygusu ve sosyal kıyaslanma çıkıyor. Bundan kurtulmanın yolunu da çoktan tükenmiş dopamin reseptörlerimizi harekete geçireceğini düşündüğümüz ve bizi heyecanlandıran şeylerde arıyoruz ifadelerini kullanmış. Ve bunun sonu yok, yani ucu bucağı yok. Çünkü hani zenginler hakikaten çok zengin. Bu gerçeği de unutmamamız gerekiyor. Yani onların mesela bir böyle ne derler viral olan hareketini yapmak için sen mesela kredi falan çekiyorsun, borçlanıyorsun ya. Daha onun borcunu bitirmeden onlar başka viral olacak bir harekete geçiyor, sen kalıyorsun. Ama trendi de takip etmen gerekiyor. Lüks saat üzerinde havyar nedir abi ya? Ya yemin ediyorum ilk defa duydum bunu, ki mesela sosyal medyayla daha çok haşır neşir olan bir insanımdır. Demek ki benim ilgi alanına hiç girmemiş bu. Lüks saat üzerinde havyar yeme gibi gösteriş odaklı akımlar son dönemde gündeme oturmuştu. Bu tür akımların arkasında nasıl bir psikoloji yatıyor sorusuysa merak konusu olmaya devam ederken konu hakkında görüşlerini paylaşan Eser, kişi özünü unutmuş ve varoluşu büyütüp kendini tek bir tanımla dışa yansıtmaya çalışıyordur artık. Herkes tarafından alınan psikolojik onay ve kabul statüsünü gösterme ve uğraşı neticede bıt bıt bıt tamam uzatmışlar. Yani bunun görmeye devam edeceğiz. Bu işin aslı bu, özü bu. Hani bugün bunu göreceğiz. Lüks saat, bak normal saat olmuyor. Normal saatin üzerinden, hani normal sıradan bir saat üzerine havyar koyarsan zaten camı çizilir.
O hani bileşenlerden ötürü camla karıştığından dolayı hani normal bir saat onun yükünü kaldıramaz efendim. O yüzden çok kaliteli bir saat olması gerekiyor. Ne diyelim yani, yapan yapar eyvallah da yapsın yani, ne diyelim.

Sinanal, Mert Çodur, Ozan Bayraş'a hepsi bir arada. Çıktı Yangınlar radyonuzdaydı. O bakışın ardından. Pekala. Efendim, ülkenin %97'sinin şikayet ettiği eylem yasaklandı denmiş. Darısı bizim başımıza. Şimdi az çok anlayacaksınız. Bizde de mesela böyle bir araştırma yapsalar en az %97 çıkar. Fransa'da istenmeyen pazarlama aramaları yasaklandı. Tüketici hakları grubu bu kararı bir zafer olarak nitelendirirken iş dünyası ve FAS'tan gelen tepkiler idari yük ve iş kaybı endişelerini dile getirdi. FAS'tan niye tepki geliyor Fransa? Abi niye iş kaybı, yani bu işi yapanlar işsiz kalacak diye mi? Bak tabii ki işin o tarafı var ama arkadaş, bezdiriyorsunuz ya. Bezdiriyorsunuz yani, özellikle şu 850'li hatlar. Zaten onlar üzerinden çalışanları ben üzülüyorum. Ben açmıyorum çünkü oradan gelenleri. Hep söylüyorum mesela, yeri geldi. Sadece bir tane çalıştığım banka bu 850'li bir hat kullanıyor. O da sürekli gümbürtüye gidiyor. Açmıyorum çünkü. Hep pazarlama, hep pazarlama yani. Ve tabii ki bunların yarısından fazlası bizde. Fransa'da bilmiyorum ama bizde mesela bunların yarısından fazlası dolandırıcılık zaten. İnternet taahhüt süresinin sonuna geliyorsunuz. E abi, daha geçen ay yaptık, geliyorsunuz işte. Yani 11 ay dediğin nedir ki? Hemen biter o. Bizde öyle yani, anında dolandırma. Hal böyle olunca tabii ki kurunun yanında yaş da yanıyor. O yüzden o belki hakikaten bize iyi bir şey sunmak isteyenler de arada kaynayıp gidiyor yani. Fransa sürekli arayarak pazarlama yapan çağrı merkezlerine yasak getiren yeni bir düzenlemeye imza attı. Yeni düzenlemeye göre bankalar, satıcılar istedikleri gibi arayamayacak. Fransız bir tüketici grubu bu adımı satış sektörü açısından küçük bir devrim olarak nitelendirdi. Yasa bazı istisnalar dışında tüm sektörlerdeki işletmeler için yürürlüğe girdi. Aramaların yalnızca kişinin hali hazırda taraf olduğu bir sözleşmeyle ilgili olmaları ya da şirketin pazarlama amaçlı iletişim kurmak için önceden izin almış olması durumunda yapılmasına izin verecek. Bir de şöyle bir şey var mesela, bizim hani KVKK falan diyoruz ya, o bizde hikaye biliyorsunuz. Yani herkes KVKK'ya uyduğunu söylüyor ama bizim bilgiler maşallah havada uçuşuyor. Hepsi var. Bir de mesela şöyle bir şey oluyor. Mesaj geliyor, bakınız. Hiç alışveriş yapmadığınız bir firma, bir mağaza, ne bileyim herhangi bir şey. Hatta şu an bile bir sürü vardır yani. Zaten açıyorsunuz, SMS'ler hepsi zaten reklam amaçlı artık. Yani SMS'leri bu şekilde kullanıyoruz. Şöyle bir şey var mesela. Benim bilgilerimi vermişler. Nedir? Satın alma yolu satılıyor. Bizim bilgiler satılıyor biliyorsunuz yani. Siz de çok rahat ulaşabilirsiniz. Bu hatta SMS şeyleri falan var. Programları falan var mesela. Alıp oradan abone oluyorsunuz. Öyle bir şey var. Bir tuşla bir sürü insana aynı anda SMS gönderiyorsunuz. Ama bana sormuyorlar mesela, senin bunlar rızan var mıdır diye. Çünkü sormazlar. Şimdi mesela böyle bir şey satın alıyor bir firma, A firması diyelim. Bana SMS geliyor. Ondan sonra altta da klasik şey işte, mesaj listesinden çıkmak için şunu yazın falan filan. Arkadaş, niye bunlarla ben uğraşıyorum? Önce mesela benim sana izin vermem gerekmiyor mu senin bana mesaj gönderebilmen için? Önce bunun olması gerekiyor. Hayır, hep ben uğraşacağım yani. En son ya E-Devlet'e gireceksin, oradan değiştireceksin. Ya efendim oraya geri mesaj göndereceksin. Böyle saçma sapan iş yani. Tüketici Hakları Savunuculuğu grubu yaptığı açıklamada huzur ve sükunetin bir hak olduğunu ne kadar az vurgulasak az diyor. Tüketicileri istenmeyen taleplere maruz bırakmaya son vermenin zamanı gelmişti dedi. Grubun başkanı Steven'ın bu tespit tüketim talepleriyle dolup taşan çevrimiçi ortam ve sokaklar için de geçerlidir diye ekledi. Steven'in grubun uzun süredir evinde ya da özel yaşamında bulunan bir kişinin potansiyel müşteri olduğu yönündeki otomatik varsayımın sona erdirilmesini savunduğunu söyledi denmiş. Şimdi bak evet, az önce mesela FAS'tan falan tepki gelmiş. Hani arkadaş, bak bu işi yapan insanlar var. Hani telefon başında çalışan, onları ne yapacaksınız, işsiz kalacak diye. Ama işte bunlar hep bu gereksiz aramaların sonrasında meydana gelen şeyler. Mesela bir bankada da görüyoruz bunları, arıyor. İşte size özel bir kredi fırsatımız var diyor mesela. Diyorsun ki düşünmüyorum, teşekkür ederim. Ondan sonra direkt kötü günler olabilir. Paraya her an ihtiyacımız olabilir.
Yani sanıyorsun beni benden daha çok düşünüyor. Arkadaş düşünmüyorum diyorum yani. Ama düşünmüyorsunuz ama bakın bu faiz oranı veya işte ne bileyim işte şey faiz yok diyor mesela işte, işte nedir ek hesap falan. Ben istemiyorum ek hesap. İste. Ya istemiyorum. İsteyin isteyin. Hal böyle olunca bu sefer hani tabii ki ona da bir şey diyemiyorsun. Emir kulu. Çünkü neden? Oradan ne kadar onay alabilirse öyle diyelim artık. O da para kazanacak yani. Böyle o zaman da üzülüyorsun bir taraftan buna. Ama arkadaş hani bir şeyde ne der? Hani bir şeye hayır dendiğinde de bence üstüne gidilmemeli. Bir türlü biz bunların önüne geçemiyoruz yani benim maalesef. Bak Fransa ne güzel yapmış. Darısı tüm dünyanın ve bizim de başımıza.

0: Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Resette radyonuzdaydın. Namusun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Ve şimdi Hande Yener radyonuzda. Beni sev.

Yaşar Gaga, konuşalım, sevişelim, kırıştıralım radyonuzdaydı. Hanımlar, beyler, namusunay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, internetten aldığı çantayı görünce hemen polise koştu demiş. Niye? Yanlış sipariş. Değil. Satış zinciri beklenmedik yere uzandı diyor. Çin'in Şangay kentinde. Tasarımcı çantası evinden kaybolan bir kadın bir yıl sonra aynı çantayı internet üzerinden satın aldı. Çantanın seri numarasıyla orijinal faturadaki seri numarayı karşılaştıran kadın numaraların aynı olması üzerine soluğu karakolda aldı. Polis tarafından yapılan çalışmada kadının çantasının 5 kez el değiştirdiği, ikinci el ürün olarak almış, tamam. Satış zincirinin en başında ise kadının evi olmadığı için 4 ay yanında kalan ve kendisini teselli eden arkadaşının yer aldığı tespit edildi. Çanta muhtemelen çok değerli bir çanta. Çalınıyor, kayboluyor. Arkadaşı da onu teselli ediyor. Ya tüh, vallahi ben de üzüldüm be. Hani ama olsun be, hayat devam ediyor falan filan. Çantayı çalan arkadaşı. Şangay'da yaşayan Li soyadlı bir kadın. 2025'in başlarında yaklaşık 40 bin yuan ödeyerek sınırlı sayıda üretilen bir tasarımcı çantası satın aldı. Ha, özel çanta. Çantayı yalnızca bir kez kullanan Li daha sonra evinin girişindeki antreyi bıraktı. Aradan 6 aydan fazla zaman geçtikten sonra çantasını bulamadığını fark eden kadın, sevgili kadınlar, böyle bir özelliğiniz var ama ya. Şimdi çanta sektörü zaten kadınlar sayesinde ayakta duruyor. Nedir çanta? Farklı bir aksesuar mesela. Biz ne için kullanırız erkekler? Hani günlük ihtiyaçlarımızı koyalım içine falan filan diye. Çok modeline falan bakmayız. Bir tane genel bir çanta alırız. İşte omuz çantası, ne bileyim yani el çantası falan filan neyse. Onunla yaşar gideriz biz. Ama kadınlarda durum öyle değil. Yani kıyafetin rengine göre, kıyafetin modeline göre, işte spor bir kıyafetse ona göre çanta modeli. Daha böyle bir ağır bir kıyafetse ona göre. Çanta kadın için farklı, özel bir aksesuar. O yüzden pek çoğu bir defa alınır, bir daha kullanılmaz. Şimdi hiç kızmayın, biliyoruz da konuşuyoruz. Burada da öyle olmuş. 40 bin yuan veriyor, çantayı satın alıyor. Özel çanta, tasarım çantası. Bir defa kullanıyor, sonra antreye bırakıyor. Aradan 6 ay geçince aklına geliyor, bakıyor çanta yok. Ablam ama yani kusura bakma da. Evin her yerinde arama yaptı ancak sonuç alamadı. Evine bu süreçte temizlikçi ve ev düzenleme görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin girip çıkması nedeniyle çantanın başına ne geldiğini anlayamadı. Hani onlardan biri almış olabilir diyordur falan filan. Lee'nin arkadaşlarından biri kaybolan çantanın aynı modelini internet üzerinden aramaya başladı. Kısa süre sonra ikinci el eşya platformunda bir ilan buldu. Ha, bir dakika, işin rengi farklı mı yoksa, biz arkadaşı demiştik ama. İlandaki çantanın modeli, durumu ve görünümü Lee'nin kaybolan çantasıyla büyük ölçüde örtüşüyordu. Üstelik ilanda ürünün Japonya'dan satın alındığı belirtiliyordu. Lee çantanın kendisine ait olabileceğinden şüphelense de elinde bunu kanıtlayacak belge bulunmadığı için kesin bir şey söyleyemedi. Buna rağmen çantayı yeniden satın almaya karar verdi ve Mart ayının sonunda ürüne 20 bin yuanın üzerinde ödeme yaptı. Bak, sıfırını 40 bini almıştı, 20 bin de buna 60 bin yuan. Aynı çanta. Çanta eline ulaştığında ise şüpheleri daha da güçlendi ancak asıl kanıt kısa süre sonra ortaya çıktı diyor. Lee'nin kız kardeşi çantaya ait eski belgeler arasında küçük bir kart buldu. Kartta çantanın kendine özgü seri numarası yer alıyordu. Çantanın üzerindeki seri numarası ile eski faturadaki numara karşılaştırıldığında ikisinin tamamen aynı olduğu görüldü. Böylece Lee'nin internetten satın aldığı çantanın yaklaşık bir yıl önce evinden kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bu nasıl bir hırstır, aynı çantanın peşinde koşup... Abo, bir kere şey vardı yani, hatırlarsanız programlara değinmiştik. Adamın arabası çalındı. Sonra bir süre sonra ilanda benzer bir arabayı görünce satın almaya karar verdi. Seviyordu o arabasını. Satın aldı. Satın aldığı arabanın çalınan arabası olduğu ortaya çıkmıştı mesela. Neler neler yaşanıyor ya. Ne demiştik? Kaybolan kendi çantası olduğu kesinleşti. Bunun üzerine kadın çantayı da yanına alarak Şangay'ın polis karakoluna başvurdu. Polisin ikinci el satış platformundaki işlem kayıtlarını incelemesiyle olayın daha da dikkat çekici ayrıntıları ortaya çıktı. Bak, çantanın kaybolmasının ardından platformda 5 kez yeniden satıldığı belirlendi. Ürün farklı satışlarda Şangay'dan Guangzhou'ya
gönderildi ve daha sonra yeniden Şangay'a döndü. Ohoho. Polis satış zincirini geriye doğru takip ettiğinde ise Lee'nin yakın arkadaşı Zengin adına ulaştı. Tamam, yanılmam, yakın arkadaşı almış çantayı. Polisin araştırmasına göre Zeng, Şubat 2025'te Şangay'a yeni gelmiş ve kalacak bir yeri olmadığı için olmadığı dönemde Lee'nin evine taşınmıştı. Lee bir ayrılığın ardından zor günler geçiren arkadaşına destek olmak amacıyla evini onunla paylaşmaya kabul etti. Ya bak sen iyilik yapıyorsun, çanta gidiyor. Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Zeng'in daha önce çantanın kaybolduğunu bilen kişiler arasında bulunmasıydı. Lee çantasını bulamadığı dönemde arkadaşının kendisini teselli ettiğini ve evini daha dikkatli aramasını söylediğini aktardı. Yani en son şey demişti, ya bulunur canım, o internete falan bulunur, sen rahat ol. Bir süre sonra ikinci el sitelerine düşer o. Adli süreç devam ediyormuş. 40 bin yuan alıyorsun. Ondan sonra satıyorsun, gidiyorsun. Tekrar başkasını da... Aman işte yani. Bir 20 bin yuan daha veriyorsun. Çantasına geliyor. Bakıyorsun seri numarasına, gizli seri numarasına. Aynı olduğunu anlıyorsun. İş Japonya'ya kadar gitmiş arkadaş. O yüzden çantalarınızı ulu orta yerde bırakmayın. Buradan kıssadan hisse bu olacak. Başka ne olacak yani? Hani arkadaşım arkadaşın demeyip öyle... Bir de yani kullanacağınız çantalar alın canım yani. Almış bak, orada da yani en enteresan şey o. Belki şimdi de mesela bir daha kullanmayacak. Almış 40 bin yuan vermiş. Çantayı antreye koymuş. 6 ay sonra aklına geliyor. Benim bir çanta vardı, neredeydi o deyip. Tekrar bakıyor, çanta yok. Yok olur tabii yani.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres Loça Restoran. Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran Çakmaklı Mahallesi Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.

Burcu Güneş Mecburi İstikamet Radyonuzdaydı. Efendim hayvanlar alemine enteresan şeyler oluyor. Kedileri biliyorsunuz zaten. Onlar ayrı bir manyak. Yani açıklaması yok yani. Onları cümlelerle anlatmak zor. Hepsinin kendine has bir dünya tuhaf huyu var. Hele bir de söz konusu tekirse. Onlar bambaşka bir şey. Onun dışında mesela nedir? Papağanlar çok fark attı. Mesela kargalar ön plana çıkıyor. Artık onlardan da işte konuşanlarından tut. Yani ses taklit edenlerinden tut. Yine onlarda da tuhaf tuhaf haller var mesela. Köpekler aralarında böyle masum olanları kaldı bak. Köpeklerin şeydir. Mesela kediler kadar eğlenceli değildir. Hani köpekler çünkü böyle bir sadakat durumu vardır. Hani böyle sana durur mesela sahibine aşık gibi bakar falan. Kediler, köpeklerin öyle bir tavrı var. Daha romantik. Kediler... Şey var bir tane mutlaka görmüşsünüzdür. İşte böyle saldırgan ırklar var mesela. Bir tane şey diyor işte. Sahibime saldıranı ısırırım. İşte sahibim saldır derse ısırırım. Sonra kedinin fotoğrafını koyuyorlar. Sahibimi ısırırım diye. Tuhaflar. Papağanlar da evet çok fazla enteresan işlere karışır oldu. Bakın sahte sakatlığıyla tüm ekibi kandıran papağan denmiş. Avustralya'da efendim. Sydney kentinde bir hayvan hastanesine getirilen evcil papağan Eric. Veterinerleri ve sahibini günlerce endişelendirdikten sonra büyük bir tiyatroya imza attı. Papağana bak ya. Eric'in sahibi kuşunun birkaç gündür sol ayağının üzerine hiç basmadığını, sürekli toparladığını ve acı çeker gibi sesler çıkardığını belirterek kliniğe koştu. Veteriner hekimler Eric'i muayene masasına yatırdı. Röntgenler çekildi. Kas ve kemik yapısı titizlikle incelendi. Ancak ne bir kırık ne de herhangi bir zedelenme bulunabildi. Kuş muayene boyunca sanki felçli gibi sol ayağını sarkıtıyor ve acıklı sesler çıkarıyordu. Bir tane şey vardı hatta yine böyle bir köpek efendim kendini acındırıyor biliyorsunuz. O da böyle bir bacağı böyle hani çok ağrıyormuş gibi yürüyemiyor, yerde sürünüyor falan. Yemek veriyorlar, koşarak uzaklaşıyor. Doktorlar tam evcil hayvana ağrı kesici ve özel bir tedavi protokolü hazırlayacakken olaydaki sırt perdesi aniden aralandı. Hastanede çalışan bir teknisyen masanın üzerine kısa bir süre için evcil hayvanların sevdiği özel bir kraker bıraktı. Çarşı pazar karışıyor. Sağlam olan sağ ayağıyla krakere uzanmaya çalışan Eric bir anlık dalgınlıkla sol ayağını da bir anda öne atarak normal bir şekilde basmaya başladı. Ortamdaki sessizliği fark edip suçüstü yakalandığını anlayan zeki papağan kafasını yana eğerek sahibine baktı. Efendim bizim tiyatro buraya kadarmış deyip. Meğer Eric sahibi kendisiyle daha çok ilgilensin ve ona sürekli lezzetli ödül mamaları versin diye bu sakatlık numarasını ustaca oynamış. Ya martılar bile bunu yapıyor ya. Martılar kedi sesi falan çıkartıyor böyle. Veya işte nedir o mamamatikler falan oluyor. Onlara girip mesela kedilerin yaptığı hareketleri yapıyorlar. Yerde yuvarlanan var ya. Millet acısın ona şey versin diye. Yerde yuvarlanıyor şey. Martı sen martısın abi. Hayvanlar enteresan bir şekilde evriliyor. Bunda hemfikiriz. Ama nereye kadar gidecek bu böyle onu bilemiyoruz işte.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Emir Naptın radyonuzdaydı. İdris Sen Naptın. Namit Anay muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Evden olur, iş yerinden. Ne bileyim yoldan, trafikten hiç fark etmez. Biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu. Bu arada efendim sosyal medyadan bizleri ve radyomuzu takip etmeyi de unutmayın. Şimdi Ozan Ünlü radyonuzda. Oyna.

0: Elif Karlı, yakalım mı radyonuzdaydı? Hanımlar beyler, Namit Nay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım.
1: Yolu, şu güzel İstanbul'u yakalım mı yakalım?
0: Ya şu güzel bir şeye karşı böyle bir eylem durumu... Enteresanız yani bu konuda. Ne bak, şu güzel İstanbul diyorsun abi, niye yakmaya kalkıyorsun? Ne zorun ne senin yani? Yaşa sen de güzel güzel yaşa yani. Ay ay ay, şöyle bakalım neler var neler yok. Oh, eve giren hırsızın yaptıklarına bakın efendim. İtalya'nın Napoli kentinde gece yarısı evine dönen bir ev sahibi... Oturma odasından gelen hafif tıkırtılar ve mis gibi taze kahve kokusuyla irkildi. Kedidir o kedi. Hırsız girdiğini düşünerek hemen polise telefon açan adam sessizce mutfağa doğru yaklaşırken gördüğü manzarayla dona kaldı. Evinde hiç tanımadığı bir yabancı. Yani hırsız yani. Tezgahın başında sabahlıyla duruyor. Rahatlığa bak, sabahlıyla. Ev sahibinin özel kahve makinesinde espresso hazmediyor ve lavaboda dünden kalan kirli bulaşıkları büyük bir titizlikle yıkıyordu. Hani gelmişken bir faydamız da olsun. Ev sahibi şaşkınlıkla "sen kimsin, evimde ne arıyorsun?" diye bağırınca hırsız hiç istifini bozmadan elindeki bezle ellerini kurladı. Bağırmayın efendim. Bakın burada bulaşıklar dağ gibi olmuş, faydamız bu olsun diye. Ha, hırsız çok normal olmadığı belli. Gözyaşları içinde hayatından yakınmaya başlayan hırsız. Günlerdir işsiz olduğunu, sokaklarda perişan gezdiğini ve buraya sadece tesadüfen girdiğini söyledi. Yani efendim, amacımız asla hırsızlık değil. Tesadüfen öyle girdim. Yani özellikle değil yani bu. Ancak ortalığı bu kadar dağınık görünce dayanamayıp ev sahibine bir jest yapmak istediğini belirtti. Kısa sürede olay yerine gelen polis memurları ev sahibinin ve hırsızın mutfak masasında karşılıklı kahve içip sohbet ettiğini görünce büyük bir şok yaşadı. Abi hangisini alacağız bunlardan? Ev sahibi şikayetçi olmaktan vazgeçmiş. Ama tabii şikayetçi olmaktan vazgeçmesi bu arkadaşın bir polis karakoluna kadar gitmesini engelleyemiyor, ayrı bir şey. Tabii bu hani insanın belki hayatına bir defa gelebilecek olan bir şans meselesi. O an çok farklı şeyler de olabilir ki yine sağlıklı bir şey değil. Hani adamın bu kadar böyle bir iyimser davranması da enteresan. Düşün, hiç tanımadığınız birisi evinizde bir şekilde illegal bir şekilde girmiş. Sabahlık falan giyiyor üzerine gayet rahat. Kahve yapıyor, bulaşıkları yıkıyor ve sen bunu görünce içindeki buzlar biraz eğriyor. Hayatından yakınıyor. Hani işte aylardır işsiz olduğunu falan filan. Sonra oturup sohbet ediyorsun falan yani. Hayatta alınabilecek en enteresan risklerden bir tanesi. Çünkü karşınızdaki insan bunu anlatsa bile hani oradaki ruh halini de düşünmek lazım. Nasıl bir ruh halinde olduğunu uzaktan kestirebilmek çok mümkün değil çünkü.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres: Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri, numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.
7: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi.
5: Radyo Sahil.

0: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Alia Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran. Manzaranın adı, lezzetin adresi.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil.
6: Zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zor ha.

0: kıvanmadın be arsız.
1: Reklamlar bitti. En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi Tadında Bir Künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında Bir Künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram Tadında Bir Künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında Bir Künefe.
1: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
2: Reklamlar bitti.

yine senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda

Ey nefret ettim dedim ona çek fişi. Bir aracın içinde 5 kişi. Gözlükler Prada ve şapkalar Gucci. Çete mete değiliz bunun hepsi ekip işi. Artık herkes görünce diyor bak Batuflex marka. Fotoğraf ve fanlar belliydi baş.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe.
3: 1980'den beri Uğrak Büfe.
2: Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencerli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416, Yeni Foça, İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran, lezzetin en doğal hali.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
4: Tam 95'te.
6: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
5: Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

bir avuç kül, birkaç eski kırık hayal. Bizden geriye kalan hep

0: olan Radyo Sahil nokta.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi, numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Adım beni Leyla, üstüm başım hala leş. Harbi Anadolu flex, takside çalan neşe. Baba üstüne yazarım red. Yaktın beni Leyla, düştüm sana bebek. Oldum senin yeni hayran, selfie yapıp bizi çek. Bana nala sen kalayık, derim kardeş bizi çek.

0: kadar neşet. Baba üstüne yazarım rap. Yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla, yaktın beni Leyla.
1: Oh yeah, Leyla, Leyla. Kraliçem o benim reyna. Siyah takım vize Vega, sigaram bir vuvuzela.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sana, bakmadan etikete fiyata. Dile benden ne dilersen sıra sıra gerçekleşir.

değildin. Daha güçlü olandın sen. Ben olsaydım içime atardım, hissederdim derinden.

0: oyun bitti. Nasıl olsa oyun bitti.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Doğallığın ve lezzetin buluşma noktası Kuzu Bey'i Değirmen Restoran. Yeni Foça yolu Kozbeyli Gencelli mevkiinde. Kendi çiftliğimizden sofranıza gelen doğal etler, odun ateşinde pişen enfes lahmacunlar, birbirinden özel lezzetler ve hafta sonuna özel serpme kahvaltımız sizleri bekliyor. Geniş otoparkı, çocuk oyun parkı ve doğayla iç içe huzurlu atmosferiyle her gün hizmetinizde. Adres Kozbeyli Mahallesi, Kozbeyli Küme Evleri numara 416 Yeni Foça İzmir. Rezervasyon 0538 465 5905. Kuzu Bey Değirmen Restoran. Lezzetin en doğal hali.
0: Reklamlar bitti.
3: Çıktın seni hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan. Belki sonu hazırlayan gelgitlerindi, başaramadım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
1: manzarasıyla büyüleyen, lezzetiyle hafızalara kazınan adres. Loça Restoran, Ali Ağa Çakmaklı Mahallesi'nde denize sıfır konumuyla hafta sonu zengin serpme kahvaltısı, cuma ve cumartesi akşamları canlı müziği, seçkin et ve deniz ürünleriyle fark yaratıyor. Şirket yemekleri ve özel organizasyonlar için rezervasyonlar başladı. 10 kişi ve üzeri gruplara özel fix menü seçenekleri sunulmaktadır. Loça Restoran, Çakmaklı Mahallesi, Sahil Caddesi numara 2'de. Rezervasyon ve bilgi için 0542 130 0993. Loça Restoran, manzaranın adı, lezzetin adresi.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesin en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

Az sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğullar Radyo Sahil'de.
1: Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seni.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldım sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: yalanmış. Her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olanmış.
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.